0: Peygamberlerinden Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgiler de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenirliğine işaret ediyordu. Bizans Kayseri bu derece yakından ilgilenmesine rağmen İslam'ı kabul etmedi. Habeş Necaşi ise mektubu getiren elçiyi saygıyla karşıladı. Habeşistan'da muhacir olarak bulunan Cafer bin Ebu Talib'in huzurunda Müslüman olduğunu açıkladı. Peygamber Efendimiz Necaşi'ye bir mektup daha göndermişti. Bu mektupla Habeşistan'daki muhacirlerin Medine'ye gönderilmesini ve muhacirlerden olan Ümmü Habibe'nin de kendisiyle nikahlanmasını istiyordu. Necaşi, Peygamberimizin bu isteklerini de yerine getirdi. Gıyabında Peygamber Efendimizin nikahını kıydı ve ona vekaleten Ümmü Habibe'nin mehrini verdi. Ardından Ümmü Habibe'yi ve diğer Müslümanları iki gemiyle Medine'ye gönderdi. Siyasi olarak Bizans İmparatorluğu'na bağlı olan Mısır Mukavkısı da Peygamber Efendimizin elçisini güzellikle ağırladı. Ona hediyeler gönderdi. Evet sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin mektupları ve verilen cevaplardan bahsettik. Şimdi din ve hayat programına umre konusuyla devam ediyoruz. Hudeybiye antlaşmasının üzerinden bir yıl geçmişti. Antlaşmaya göre Müslümanlar bu yıl umre yapabileceklerdi. Peygamber Efendimiz bir sene önce kendisiyle birlikte Mekke'ye gelip umre yapamadan dönen Müslümanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2000 kişiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Mekke'ye ulaştıklarında Mekkeliler şehri boşaltıp dağlara çekildiler. Müslümanlar Kabe'yi tavaf ettiler, Safa ile Merve arasında sa'y yaptılar, kurbanlar kestiler. Bu arada Mekkeli hanımlardan Berre binti Haris, Hazreti Abbas'ın aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e evlenme teklif etti. Hazreti Peygamber bu teklifi kabul etti ve nikahlarını Cafer bin Ebu Talip kıydı. Bu sırada Müslümanların Mekke'de kalmaları için belirlenen 3 günlük süre dolmuştu. Peygamber Efendimiz biraz daha burada kalmak ve düğünü Mekke'de yapmak istediğini söyleyerek Mekkelilerden izin istedi. Onları da düğüne davet etti. Ancak Mekkeliler sizin ziyafetinize ihtiyacımız yok diyerek bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'den ayrıldılar. Düğün yolda yapıldı. Peygamber Efendimiz Berre'nin ismini Meymune olarak değiştirdi. Bu Peygamberimizin son evliliğiydi. Bu evlilikten sonra Meymune'nin mensup olduğu Amir bin Sasa kabilesinden bir heyet Medine'ye gelerek kabilenin tümünün Müslüman olduğunu bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye gelişi Mekkeli müşriklerin kalplerinde de bir değişimin başlamasına vesile oldu. Müslümanların Medine'ye dönüşünden kısa bir süre sonra Mekke'nin ileri gelenlerinden Halid bin Velid ve Amr bin As Müslüman oldu. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün din ve hayat programı içerisinde İslam'a davet mektuplarından ve sonrasında umreden bahsettik. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda Mute Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış.

satıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Yüreğinde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam seni, o da çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya. Rüyalar.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik'te. Duyana, dinleyene.
1: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

0: Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
1: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
0: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
1: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
0: Evet, beraber gideceğiz.
1: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
0: Amin, inşallah.
2: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
3: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: en yüce tanrıyla. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
1: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
2: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
3: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
1: Taşlayın şu günahkarı.
4: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
5: Vurun hadi. Durmayın.
6: Yapmayın.
5: Vurun. Atın.
6: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Allah'a yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
3: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
7: Addas, buraya gel.
8: Buyurun efendim.
7: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
8: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
3: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
8: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
3: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
8: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
3: Peygamberimiz, demek sen o salih

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır.
8: Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse...

0: kişi Yunus İbni Metta'nın hemşehrisisin dedi.
1: Ha, sen Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
2: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
3: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
1: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha?

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Öyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, ben Uğur Subaşı. Sizler Din ve Hayat programına, Diyanet Radyo'ya hoş geldiniz. Din ve Hayat programı başlıyor. Dinim İslam adlı eseri kulaklarınıza ulaştırmaya bugün devam edeceğiz. İlk olarak sizlerle konuşacağımız konu İslam'a davet mektupları. En son programımızda Hudeybiye Antlaşması'ndan ve hemen ardından Fethi Mübin'den bahsetmiştik. Yani apaçık bir fetihten. Dediğimiz gibi tüm bu olaylardan sonra şimdi İslam'a davet mektuplarıyla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından İslam daveti Arap Yarımadası'nın sınırlarını da aştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın liderlerine mektuplar göndererek onları ve halklarını İslam'a çağırdı. Bu mektuplar Bizans Kayseri, Sasani Kisrası, Habeş Necaşisi, Mısır Mukavkısı gibi hükümdarlara, Yemame, Bahreyn, Gassani, Busra emirlerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştırıldı. Sasani Kisrası mektubu okuduğunda büyük bir öfkeye kapıldı. Resulullah'ın mektubunu yırttı, elçisine hakaret etti. Hatta daha da ileri gidip peygamberimizin öldürülmesini emretti. Ne var ki yerine geçmek isteyen oğlu tarafından kendisi öldürüldü. Bizans Kayseri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini diplomatik usullere uygun olarak ağırladı ve hediyelerle uğurladı. Mektubu da dikkate aldı. O sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgilerde o sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgilerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenirliğine işaret ediyordu. Bizans Kayseri bu derece yakından ilgilenmesine rağmen İslam'ı kabul etmedi. Habeş Necaşisi mektubu getiren elçiyi saygıyla karşıladı. Habeşistan'da muhacir olarak bulunan Cafer bin Ebu Talib'in huzurunda Müslüman olduğunu açıkladı. Peygamber Efendimiz Necaşi'ye bir mektup daha göndermişti. Bu mektupla Habeşistan'daki muhacirlerin Medine'ye gönderilmesini ve muhacirlerden olan Ümmü Habibe'nin de kendisiyle nikahlanmasını istiyordu. Necaşi, peygamberimizin bu isteklerini de yerine getirdi. Gıyabında peygamber efendimizin nikahını kıydı ve ona vekaleten Ümmü Habibe'nin mehrini verdi. Ardından Ümmü Habibe'yi ve diğer Müslümanları iki gemiyle Medine'ye gönderdi. Siyasi olarak Bizans İmparatorluğuna bağlı olan Mısır Mukavkısı da peygamber efendimizin elçisini güzellikle ağırladı. Ona hediyeler gönderdi. Evet sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin mektupları ve verilen cevaplardan bahsettik. Şimdi Din ve Hayat programına umre konusuyla devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması'nın üzerinden bir yıl geçmişti. Antlaşmaya göre Müslümanlar bu yıl umre yapabileceklerdi. Peygamber Efendimiz bir sene önce kendisiyle birlikte Mekke'ye gelip umre yapamadan dönen Müslümanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2000 kişiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Mekke'ye ulaştıklarında Mekkeliler şehri boşaltıp dağlara çekildiler. Müslümanlar Kabe'yi tavaf ettiler, Safa ile Merve arasında sa'y yaptılar, kurbanlar kestiler. Bu arada Mekkeli hanımlardan Berre binti Haris, Hazreti Abbas'ın aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e evlenme teklif etti. Hazreti Peygamber bu teklifi

0: teklifi kabul etti ve nikahlarını Cafer bin Ebu Talip kıydı. Bu sırada Müslümanların Mekke'de kalmaları için belirlenen 3 günlük süre dolmuştu. Peygamber Efendimiz biraz daha burada kalmak ve düğünü Mekke'de yapmak istediğini söyleyerek Mekkelilerden izin istedi. Onları da düğüne davet etti. Ancak Mekkeliler sizin ziyafetinize ihtiyacımız yok diyerek bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'den ayrıldılar. Düğün yolda yapıldı. Peygamber Efendimiz Berre'nin ismini Meymune olarak değiştirdi. Bu Peygamberimizin son evliliğiydi. Bu evlilikten sonra Meymune'nin mensubu olduğu Amir bin Sasa kabilesinden bir heyet Medine'ye gelerek kabilenin tümünün Müslüman olduğunu bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye gelişi Mekkeli müşriklerin kalplerinde de bir değişimin başlamasına vesile oldu. Müslümanların Medine'ye dönüşünden kısa bir süre sonra Mekke'nin ileri gelenlerinden Halid bin Velid ve Amr bin As Müslüman oldu. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Din ve Hayat programı içerisinde İslam'a davet mektuplarından ve sonrasında Umre'den bahsettik. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda Mute Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

görsün. Kırılıverir. Kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye

Yakamozlar saçarak her tarafından Fener'in çifte sandal yüzüyordu. O yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem. Toprağı bulduk neyse. Fener'im başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Makt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavrular. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri derbeder avare harami katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'anın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem. İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık. Girerim ben diyerek kendimi attım içeri. Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri. Sağa döndüm. Azıcık gitmeden 3-5 basamak merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm. Odanın eski şayak perdesini aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Olaydık şunu bir, sen otur ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işin var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdest namaz. Hastalandım. Akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın, sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına, atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku tahrisine, lakin ne gezer, sızmışım bir aralık neyse, yorulmuş da meğer, ortalık açmış, uyandım, dedim artık gideyim, önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim, bir de baktım ki, tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi, bulutlarla kapanık evlerin bacasını.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordu müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne. Sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya. Gördü bir sahneyi üryanı sefalet ki niyah.

Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Kaldırımlar çilekeş, yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan.

Zulüm, en büyük günah. Hazreti Ebubekir es-Sıddık'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Cahiliye devrinde Araplar haklı haksız ayırt etmeksizin kendi kabilelerinden olanlara yardım eder ve davalarını kabile taassubuna dayalı bir dayanışma mantığıyla halletmeye çalışırlardı. Bu mantık içlerine öyle yerleşmişti ki biri Ensar'a diğeri Muhacir'e mensup iki delikanlı bir gün kavga etmiş ve biri "Yetişin Ensar!" diye, diğeri de "Yetişin Muhacirler!" diye kendi kabilesini yardıma çağırmıştı. Sesleri işiten Hazreti Peygamber olay yerine gelerek "Bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı?" demiş, kavgayı yatıştırdıktan sonra da "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin." demişti. Cahiliye döneminden beri söylene gelen bu vecizeyle haklı olup olmadığına bakmaksızın herkesin kavmine yardım etmesi gerektiği kastedildiği için şaşıran sahabilerden biri "Ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?" diye sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü "Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur" cevabını vermişti. Böylelikle Peygamberimiz son derece katı bir cahiliye deyişini aynen tekrarladığı halde ona bambaşka bir muhteva kazandırmış, buradaki kardeş ifadesine din kardeşi anlamını yükleyip zalim de olsa yardım etme prensibini onun zalimce davranmasına mani olma şeklinde yorumlamıştı. Şartlar ne olursa olsun Müslüman zalimin karşısında, mazlumunsa yanında yer almalıdır. Hazreti Peygamber bunun zıttına hareket edenleri, bir davada zulme yardımcı olan kimse kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar sözleriyle uyarmıştır. Ayrıca zalim idarecilerin yaptıkları haksız uygulamalara yardım edenlerin ahirette kendisiyle buluşamayacaklarını belirtmiş, zalim yönetici karşısında hakkı söylemeyi ise en büyük cihat saymıştır. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır buyurarak, sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamanın herkesi kapsayan bir azaba uğramak anlamına geldiğine işaret etmiştir. Nitekim Yahudiler günah işleyenleri önce uyarır, fakat daha sonra yapılanları aldırış etmeden onlarla yer içerlerdi. Kur'an, "Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar" diyerek İsrailoğullarını bu yaptıklarından ötürü kınamış, onların durumunu ashabına anlatan Resulullah da heyecanla "Hayır hayır, zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur" buyurmuştur. Bir haksızlığa şahit olan herkes, en az haksızlığa uğrayan kişi kadar zulme karşı koymak, direnmek ve onu

engellemeye çalışmakla sorumludur. Zira toplumsal duyarlılığın azalması, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın gibi sorumsuz ve vurdum duymaz bir yaklaşımın artması, bütün toplumun zarar görmesine sebep olacaktır. Bu nedenle zulme razı olmak, hatta zulmedenlere meyletmek bile Kur'an'da yasaklanmış, zulme uğrayanların hakkını savunmak için savaşmayanlarsa kınanmıştır. Zulme engel olunmadığı takdirde toplumda haksızlıkların önü alınamayacak, güçlü ama zalim kimselerin toplumun huzurunu bozması kaçınılmaz olacaktır. Adaletin hakim olmadığı, haksızlığın hüküm sürdüğü bir toplumsa Allah'ın hoşnutluğunu ve yardımını kazanamayacaktır. Peygamberimiz bu bağlamda zalimin yaptıklarının açıkça söylenmediği, bir anlamda zulme karşı sessiz kalındığı zamanlarda bu duruma seyirci kalanların da zalime destek vermiş gibi değerlendirileceğini belirtmiştir. Bununla beraber zulüm görenlerin de zulme boyun eğmemek, mümkün olduğu kadar zalime fırsat vermemek gibi sorumlulukları vardır. Bu yüzden Allah Resulü, "Kim malını korumak uğruna öldürülürse şehittir." buyurmuş, zulme uğrayarak öldürülen Müslümanların da o yüce mertebeye ulaşacaklarını haber vermiştir. Diğer yandan mazlum kendisine zulmedildi diye karşısındakine daha fazlasını yapmaya çalışmamalı, haklıyken haksız konuma düşmemelidir. Hazreti Peygamber bu tehlikeye karşı ashabını uyarırken, "Herkes iyilik yaparsa biz de yaparız, herkes zulmederse biz de zulmederiz." diyen ilkesiz kimseler olmayın. Aksine kendinize iyilik yapanlara karşı iyilik yapmayı, kötülük yapanlara karşıysa zulmetmemeyi ilke edinin buyurmuştur.

her fırsatta başkasına zulmedenin dünyada ve ahirette cezasız kalmayacağını bildiren Resulullah, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken zekat tahsili sırasında mal sahiplerine haksızlık yapmamasını tavsiye ederek, mazlumun bedduasından sakın, çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur demiş, mazlumun bedduasını almamaları konusunda insanları uyarmıştır. Mazlumun ahının yerde kalması kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Peygamber, bir mazlum Allah'a yakardığı zaman ona gök kapılarının açıldığını ve Allah'ın yemin olsun ki belirli bir zaman sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim buyurduğunu müjdelemiş ve Allah zalime mühlet verir fakat onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan ansızın yakalar demiştir. Hatta mazlum günahkar olsa bile duası kabul edilecek ve zulme uğrayan mutlaka yardım görecektir. İşte bütün bunlardan hareketle kültürümüzde alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denilmiştir.

Zalimleri bu dünyadakilerin yanı sıra ahirette de acıklı bir azap bekler. Zira zulmetmek, Peygamberimizin ifadesiyle kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir. Bunun için ashabına altın ve gümüşün bir değer ifade etmediği kıyamet gününden önce haksızlık ettikleri kimselerle helalleşmelerini tavsiye etmiştir. Zira o gün hak sahibi kendisine haksızlık edenin iyiliklerini alacak, zalimin verebileceği iyiliği tükenmişse mazlumun günahları ona yüklenecektir. Yani küçücük bir şey de olsa başkalarının hakkını alanlar hak sahipleriyle hesaplaşmadıkça cennete giremeyecektir. Öyle ki Peygamberimiz o gün haklar mutlaka sahibini bulacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzludan hakkını alacaktır buyurmuştur. Neticede İslam, kişinin Rabbine şirk koşmasından başlamak üzere zulmün her türlüsünü yasaklamış ve zalimlerin kurtuluşa eremeyeceklerini kesin bir şekilde açıklamıştır. Haksızlık yapılan kişinin Müslüman olup olmaması sonucu etkilemez. Zira kul hakkı kavramı bütün insanları kapsayan bir özelliğe sahiptir. Bunca uyarıya rağmen kim zulmederse, onu dünya ve ahirette acıklı bir sonun beklediğini hatırından çıkarmamalıdır. Çünkü zarar vermemek ve zarara uğramamak temel bir prensiptir ve zulme uğrayan kişi affetmedikçe kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bu ağır sorumluluk sebebiyle Peygamberimiz kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmaktan özenle kaçınmış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şey

den haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zamanlar Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkârcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını
güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürüsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekte o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür.
hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki o size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey onun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk: geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri, gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa, Rabbimiz, konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki, iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse, sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir.
Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi, buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler. Biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa, sen yüceler yücesisin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz, ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi.
Bu da ancak düzmece bir yalan.

İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir, batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün. Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki, izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler O'na yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da O yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları altüst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı.
Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendilerine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onların gireceği yer Adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi.
Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltir.

açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler: doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi: ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine risalet vazifesi verildikten sonra ömrünü insanları Allah'ın dinine davet etmeye adamıştı. Fakat kendisine muhalefet eden müşriklerin tutumları onu çok üzüyordu. Yüce Allah, peygamberine görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu hatırlattı ve şöyle dua etmesini emretti. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El Hay. Daimi hayat sahibi olan, bütün varlığın devamlılığı ve hayatı elinde olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın devamlılığını elinde tutan, ebedi olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Yaşamak, diri ve canlı olmak anlamındaki hayat kelimesinden türeyen hay esması, diri olan, yaşayan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de kayyum esmasıyla birlikte yer alan hay esması, Allah'a nispet edildiğinde ölümsüzlük, beka anlamını taşır. Allah için ölüm yoktur. Bütün varlıkların sonu geldiğinde de Allah var olmaya devam edecektir. Yaratılmış her şeyden Allah'ı ayıran en bariz özelliklerden biridir ölümsüzlük. Peki bu esma bende nasıl tecelli eder? Allah'ın baki oluşunun bendeki yansıması nedir? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz görmeyi, bilmeyi, idrak etmeyi hep insanın kalbine atfetmiştir. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur, buyuran Rabbimiz aslında akledenin kalp olduğunu anlatır bize. Akleden kalp, bağ kuran kalp demektir. İnsan neyi değerlendirmeye alırsa onunla bağ kurar, neyi önemserse o hayatına girer, onunla yaşamaya başlar, ona muhtaç hale gelir. Kalbi körleşen insan, etrafındaki hiçbir varlıkla, olayla bağ kuramayan insandır. Kör olan için bütün yollar aynıdır, bütün kainat aynıdır, anlamsızdır. Allah'ın bizden istediği kalp gözümüzü açmamız, bağ kurmamızdır. Varlık bizim algımızla gerçeğe dönüşür, bedenimizdeki yansıması gerçeği oluşturur. Demek ki bizim bağ kurmaya ihtiyacımız var. Kainatla, varlıklarla, Rabbimizle. Kuracağımız bu bağ bizi merhametli, düşünceli bir insana dönüştürür. Düşünmeye başlarız, etrafımızda bir alem var, bu alemi terbiye eden bir Rab var. Benim alemle olan ilişkimi de terbiye eden bir Rab ne istiyor benden? İnsanın hayatının anlamını ararken sorduğu bir soru vardır. Neden yaşıyorum? Neden burada olduğumuzu keşfetmeye çalışırız? Etrafımızla kurduğumuz bağlar bizim için hep bu sorunun cevabı niteliğindedir. Çalışmak için, sevmek için, evlatlarım için. Çok şey bu sorunun cevabı gibi görünse de aslında tam karşılamaz, içimize sinmez. Neden buradayım demeye devam ederiz. Ta ki Rabbimizle bağ kurana kadar. İşte o zaman Rabbin bizim içsel varoluşumuzu inşa etmemize yardımcı olduğunu fark ederiz. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır, buyurur Rabbimiz. Biz sergilediğimiz eylem ve davranışlarımızın görülmesi için buradayız. Alemle olan ilişkimizin yansımasını göstermek için. Rabbin bizi terbiye ettiğini fark etmek bizi biz yapar. Terbiye edenin her şeyi elinde tutan mutlak güç olduğunu bilmek,

bize güç verir. Hiç kimse fani, güçsüz birine boyun eğmek istemez. Eğer bir Rabbe boyun eğeceksek, onun kudretinin her şeyin üzerinde olduğuna inanmamız gerekmez mi? İşte Rabbin hay oluşunu bilmek de bu yüzden önemlidir. Benim Rabbimin varlığından emin olmam gerek. Herkes gitse de, her şey bitse de, dünyanın altı üstüne gelse de, Rabbim var olmaya devam edecek. Hiçbir şeyden etkilenmeyen varlığı benim dayanağımdır. Ancak böyle bir Rabbim olursa kulluğumun anlamı olur. Rabbimiz bizi farkına vararak yaşayan kullarından eylesin. Allah'ın hay oluşu aslında diğer birçok esmasını anlayabilmemiz için bizde bir temel oluşturur. Ölümden münezzeh olan bir Rabbin gücünün her şeye yeten kadir oluşunu da, ilminin her şeyi ve herkesi kuşatan alim oluşunu da anlayabiliriz. Rabbin kudretinin tek bir güçten kaynaklanmadığını idrak ederiz. Allah'ın gücü yalnızca gücünün her şeye yetmesinde gizli değildir. Aynı zamanda her şeyi bilmesinde de, bütün varlıklar ölümü tattığında varlığının devam etmesinde de, canlıların ölümünü elinde tutmasında da gizlidir. Mutlak güç budur işte. Her şeyin, her koşulda kendisine muhtaç olması ve Rabbin hiçbir şeye muhtaç olmaması. Rabbimiz bizi gücünden güç alan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim muhatap olduğum Rab, sahip olduğu hayattan, kudretten ve varlığından bana pay veren, beni yaratan ve nasiplendiren bir Rab. Buna inandım, iman ettim. O halde benim korkularımdan emin olmam gerek. Bende sınırlı olan ne varsa sonsuz olarak Rabbimde mevcut. Bendeki hayat sınırlı, Rabbim ebedi. Bendeki mal sınırlı, Rabbim yerlerin ve göklerin sahibi. Bendeki ilim sınırlı, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmış. O halde ben kendimi Rabbime teslim ederim. Onun sonsuzluğuna kendimi bırakırım. İnsan vesveseyle yaşar, zaafları vardır, benim de zaaflarım var. Ne vakit bu zaaflarımdan birine değen hal yaşasam, vesveseler gelir beni bulur. Benim kendimi bu vesveselerden kurtarmam gerek. Ben bir tercih yaptım, iman etmeyi tercih ettim. Zihnimde ne kadar tereddüt varsa gidermeye uğraştım ve kararımı verdim. Kul olmaya niyet ettim. Şimdi bu kararımı uygulamak için bana azim gerek. Kulluğumu en iyi şekilde ifade edebilmem için vesveselerimi bir kenara bırakmam gerek. Tercihimin arkasında durmam gerek. Aklımı kurcalayan her vesveseyi yıkıp geçecek bir esması var Rabbimin. Vesveseleri başında durduracak olan da Rabbimin hay oluşudur. Sonsuzluğa imrenen, şu ruhumu rahatlatan tek şey, Rabbimin sonsuz var olacağını bilmektir. Ebedi var olan Rabbim beni bırakmaz, benden vazgeçmez. Bana hayat verdiyse beni önemsiyor. Benim bu değeri hak etmem için ne yapmam gerek? Rabbim, kulluğumuzu iyileştir ki sana hakkıyla yakin olabilelim. Bütün acz ve ihtiyaçlardan münezzeh olan Ya Hay, hiçbir şeyden gafil olmayan, asla unutmayan ve ihmal etmeyen sensin. Hak yoldan sapmaktan senin izzet ve yüceliğine sığınırım. Seni Rab olarak kabul edişimin hürmetine, beni sevdiklerinin arasına al. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442.

0: İşte bugün Engelliler Haftası 10-16 Mayıs Anneler Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, insan söz konusu olduğunda değişmeyecek olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker: Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir hadis. Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğan herkes ölmeye, yükselen her şey düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru vardır. Her sevincin bir kederi, her lezzetin bir acısı vardır.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

86. gün. Resim ve heykel yaratmak Allah'a mahsustur. Ayet-i Kerime Meali. Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Enbiya Suresi 51-54. Ayetler. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde heykeller veya suretler bulunan eve melekler girmez. Fetva. Üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi? İslam'da var olan canlı resmi ve heykel yapma yasağı tamamen tevhid inancıyla alakalıdır. Peygamberimiz geçmişinde puta tapıcılık olan Arap toplumunda dini tebliğ ederken bu yasağı ısrarla dile getirmiştir. Allah'ın varlığı, birliği, eşsizliği, hiçbir yaratılmışa benzemeyişi, kudret ve cemalinin sınırsızlığı gibi tevhid kapsamına giren hususları öğreten Peygamber Efendimiz, bir başka varlığı görselleştirip ona hayranlıkla bağlanarak ve adanarak şirke düşme riskine karşı müminleri daima uyarmıştır. Canlı resimlerinin ve heykel yapımının yasaklanması, İslam öncesi dünya medeniyetlerinden de bilinen ve heykellerle temsil edilen çok tanrılı inanışlardan Müslümanları koruma amacıyladır. Dolayısıyla tevhid bilinciyle şekillenen yeni bir kültür ve medeniyet inşası söz konusudur. Üzerinde canlı varlıkların resimlerinin bulunduğu elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Mümkünse bu elbiseler çıkartıldıktan sonra namaz kılınmalıdır. Böyle bir elbiseyle namaz kılınması mekruh olsa da bu şekilde kılınan namaz geçerlidir. Ancak bakanın kolayca fark edemeyeceği şekilde küçük resimler kerahet kapsamında değildir. Hikmetli Söz. Geçmişteki ameline güvenip Rabbine kulluğunu eksik bırakarak beden sağlığını ve boş vaktini israf etmemelisin. Allah yolundaki gayretini sağlığının kazancı bil. Amelini boş vaktinin getirisi bil. Bütün zamanlar değerlendirmeye elverişli olmaz. Geçen zamanda geri getirilemez. Boş geçirilen zamanda yanlışa sapma ve pişmanlık vardır. Tembellikte yanılgı ve üzüntü vardır. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Değerler eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

talepkâr-ı huzuru du cihan, rah-ı cuy-ı taraf-ı rahat-ı can, eyleme hezlü muzah-ı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu. Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir. Gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir. Annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan 7'sinde de 70'inde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar. İşte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

Anne baba rızası, cennete götüren kestirme yol, Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Allah'ın rızası, anne babanın rızasında, gazabı da anne babanın gazabındadır. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara yönelik saldırılarını iyice artırınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehrin ileri gelenlerini İslam'a davet etmek ve desteklerini almak amacıyla Taif'e gitmişti. Ne var ki Taif halkı hidayet mesajına kulak tıkamışlar. Hazreti Peygamber'i ve yanında bulunan Zeyd bin Harise'yi taşlamışlar. Yollara attıkları dikenlerle ayaklarını kan revan içinde bırakmışlar. Pek çok ağır söz söyleyip hakaretler etmişlerdi. Bu elim hadiseden sonra Mekke'ye dönüşte karşısına çıkan Cebrail'in Taif'in başına dağları geçirip ahalisini helak etme talebini geri çevirmiş, bu halde bile onların hidayetini düşünmüş ve onlara beddua etmemişti. Ama gelin görün ki alemlere rahmet olarak gönderilen ve hayatı boyunca bedduayı ağzına almamaya çalışan Hazreti Peygamber, söz konusu anne baba hakkı olunca meselenin ehemmiyetine vurgu yapmak, bu konuda ihmalkarlık yapılmasını önlemek adına şu ağır sözleri sarf etmişti. Yazıklar olsun, bir kez daha yazıklar olsun ve bir kez daha yazıklar olsun. Kime yazıklar olsun ey Allah'ın elçisi diye sorulunca, Hazreti

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişti. İhtiyarlık zamanlarında anne babasından birine yahut her ikisine yetişip de kendilerine gereken hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimseye. Bu hadiste geçen yazıklar olsun diye çevirmeyi uygun gördüğümüz tabir, İbn Hacer'e göre rezil rüsva olma anlamında bir nevi bedduadır. Bu ifade beddua anlamına geldiği gibi, anne babaya iyilik ve ihsanda bulunulmadığı için cenneti kaçırmak suretiyle gerçek manada rezil rüsva olma anlamına da gelmektedir. Nitekim anne babaya hürmet gösterip onların rızasını kazanan, Yüce Allah'ın da rızasını kazanacak ve ebedi mutluluğa kavuşmuş olacaktır. Ancak anne babasının kadri kıymetini bilmeyip onların rızasını kazanamayan, Yüce Allah'ın rızasına da nail olamayacak ve cennetten mahrum olmak gibi büyük bir hüsrana duçar olacaktır. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızası anne babanın rızasında, gazabı da anne babanın gazabındadır buyurmuştur. Yüce Allah ise Kur'an-ı Kerim'de, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle buyurmak suretiyle hem anne babaya söylenecek en ufak incitici bir söze bile müsaade etmemiş hem de anne baba hakkını kendisine kulluk edilmesinden hemen sonra zikrederek onlara hak ettikleri değeri vermiştir. Esasında insanın kendisini yaratan Allah'ı inkar etmesi, ona başka varlıklara eş koşması Allah nezdinde ne kadar kötü bir tutumsa, dünyaya gelmesine vesile olan, büyütüp yetiştirilmesinde sayılamayacak kadar emekleri olan anne babasına hürmetsizlik ve itaatsizlik etmesi de aynı şekilde kötüdür ve her iki tutum da nankörlüktür. Dinimizde anne babaya verilen değer, ayetlerde ve hadislerde açıkça görülmekle birlikte Allah'a itaat her şeyden ve herkesten önce gelmektedir. Bundan dolayıdır ki Allah'a isyan konusunda anne baba da dahil hiçbir mahluka itaat olmaz. Bu ve benzeri haller dışında imkan dahilinde anne babaları kıracak ve üzecek her türlü söz ve davranıştan uzak olunmalıdır. Zira biz Müslümanlar olarak inanmayan babasına bile babacığım diye hitap eden nezaket timsali Hazreti İbrahim'in milletindeniz. Yaşlı anne babaya bakmayı Allah yolunda cihattan daha faziletli gören Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetindeniz. Bu itibarla herhangi bir konuda haksız olsalar bile evladın anne babasına küsmeye, onlarla irtibatını koparmaya hakkı yoktur. Ne var ki çoğu kez anne babayla evlatlar arasında incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden küslükler olabilmektedir. Evlatlar genelde bana az kardeşime çok verildi, ona alındı bana alınmadı gibi parayla ve malla ilgili dünyalık konularda böylesine tavırlar sergileyebilmektedirler. Ama evlatların göz ardı ettikleri husus şudur. Sırf dünyaya gelmelerine vesile olmaları, anne babanın hukukunu gözetmeyi ve onlara hürmet göstermeyi zorunlu kılmaktadır. Şayet anne baba çocukları arasında ayrım yapar veya onlara gerektiği gibi annelik babalık yapmazlarsa, elbette bu davranışın hesabını Yüce Allah'a verecek ve ahirette evlatlarıyla hesaplaşmak zorunda kalacaklardır. Ancak onların bu yanlış tutumu evlatlara da yanlış yapma hakkı tanımamaktadır. Üzülerek belirtmemiz gerekir ki günümüzde yaygınlaşmaya başlayan uygulamalardan biri de anne babaların evlatlarına en çok ihtiyaç duydukları düşkünlük çağlarında evlatların meğer vefa İstanbul'da bir semt adıymış ifadesini haklı çıkaracak mahiyette bir vefasızlık yaparak onları kendi başlarına bırakmaları veya huzur adı verilen evlere terk etmeleridir. Hazine dolu bir sandığın üstünde oturup da sandığı açmadığı için yoksulluk çeken kişi nasıl içler acısı bir haldeyse yaşlanmış anne babasını yüzüstü bırakıp Allah'ın rızasından mahrum olan kişinin hali de aynıdır. Bu kişiler dünyalık geçici hazları önceleyip anne babalarını kendi hallerine bırakmakla kendilerine altın tepside sunulan cennet anahtarını reddettiklerinin ne yazık ki farkında değillerdir. İşte bu hakikati unutmayalım diye günde 5 defa kıldığımız namazda Rabbena dualarını okuyarak Rabbim beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla diye onlar için niyazda bulunuyoruz. Namazında bu niyaza yer vermesine rağmen anne babasını yalnız ve kimsesiz bırakarak cennet yoluna bariyer koyan bir müminin hiç şüphesiz önce imanını, sonra ahlakını, daha sonra da namazını gözden geçirmesi isabetli olacaktır.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Yalnızlaşan kalabalıkların sosyalleşme arayışı. Abdurrahman Akbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri. Tabiatı gereği insan varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için sosyalleşmeye ihtiyaç duyar. Söz konusu ihtiyaç, biyolojik, psikolojik ve ekonomik tamamlanma gereksinimiyle birlikte duygusal bir doyum arayışına da karşılık gelmektedir. Sosyalleşme bir etkileşim biçimidir. Birey olarak sahip olunan bilgi, yetenek ve deneyimlerin toplumla paylaşılması sürecidir. Bu da gösteriyor ki sosyalleşme sürecinin hareket noktasında iletişim vardır. İnsan kendi benliğinin, yetenek ve kapasitesinin idrakine erdikçe potansiyelini

gerçekleştirmek adına diğer insanlarla iletişim kurma yolunu seçer. Bilgi, bilinç, değer ve fikri derinliği nispetinde duygu, düşünce ve hayallerini başkalarına aktarmak ister. Ülfet, muhabbet ve samimiyete dayalı birliktelikler, dostluk, arkadaşlık, yarenlik gibi sosyal bağlar böyle bir zeminde vücut bulur. Bu açıdan en az iki kişi arasında gerçekleşen karşılıklı aktarım ve çift yönlü paylaşım olarak iletişim, sosyalleşmenin hareket noktası olmakla birlikte omurgasını da oluşturmaktadır. İnsanlığın tarihi tecrübesi göstermiştir ki, sağlıklı sosyalleşmenin temel şartı zaman, mekan, duygu ve düşünce birlikteliğidir. Bu bağlamda medeniyet geleneğimizde öteden beri var olan iletişim ve etkileşim mecralarından cami merkezli ders halkaları, kültür, sanat ve edebiyat sohbetleri, sosyalleşme ihtiyacının doğru bir zeminde giderilmesini başarıyla deruhte eden örnek faaliyetlerdir. Sosyalleşmeyi değerler ekseninde pekiştiren bu tarz faaliyetler, müdavimleri arasında duygudaşlık oluşturarak güçlü ilişkiler kurulmasını sağlamakta, kolektif bir şuur, ideal ve sosyal hafıza oluşmasına alan açmaktadır. Bununla birlikte belli adet, örf ve kurallar çerçevesinde insanları bir araya getiren düğün, dernek, şölen gibi eğlence buluşmaları da hem gençlerin kendi aralarında hem de yetişkinlerle gençler arasında iletişim ve etkileşimi sağlayarak ortak amaç ve duygular çerçevesinde sosyalleşmeyi mümkün kılmaktadır. İcra usulleri ve mekan özellikleri bakımından coğrafyalara göre küçük farklılıklar gösteren mezkur geleneksel faaliyetler, toplumun katmanları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı temin ederek kalıcı dostluk ve arkadaşlıklara da vesile olmaktadır. Bu bağlamda geleneksel sosyalleşme süreçlerinin en önemli özelliği, kitle iletişiminde lisan-ı halin belirgin bir role sahip olmasıdır. Güçlü bir iletişim aracı olan lisan-ı hal, anlatımda kelimelerin sınırlarını aşarak sosyal etkileşime yeni bir boyut kazandırmaktadır. Zira eskilerin lisan-ı hal, lisan-ı kalden yeğdir ifadesiyle vurguladıkları üzere, kişinin tutum, tavır ve davranışları konuşmasından daha fazlasını anlatmaktadır. Dolayısıyla ortak idealler doğrultusunda iyi insanlarla bir araya gelme, tanışma, hemhal olma fırsatı vermesi bakımından geleneksel uygulamalar, insanların sosyalleşmesi açısından son derece değerli imkanlardır. Ne var ki bugün iletişim araçlarındaki olağanüstü gelişmelere rağmen mekansal birlikteliklerden soyutlanan modern çağın insanı söz konusu bu imkanlardan da yoksun düşmüştür. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte hayatı kuşatan yeni iletişim biçimlerinin ideal manada sosyalleşmeye zemin teşkil ettiğini söylemek oldukça zordur. Zira bugün özellikle internet ve sosyal medya mecraları, bilgi, duygu, düşünce ve hayallerin tek taraflı iletildiği bir alan haline gelmiş durumdadır. Oysa toplumsal hayatın önemli bir boyutunu oluşturan iletişimin temelinde diyalog vardır. Gelinen noktada birer monolog platformuna dönüşen sosyal medya mecraları, ideal seviyede bir sosyalleşme sağlaması şöyle dursun, sosyalleşmenin temeli olan iletişimi bile zayıflatmaktadır. Vaktinin büyük bir kısmını bu mecralarda geçiren nice bedenler, zihinler ve gönüller, hakikatte farklı vadilerde dolaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal paylaşım platformlarında aktif olmayı sosyalleşme diye nitelendirmek de gerçekçi bir değerlendirme olmayacaktır. Aslında sayısal kodlardan oluşan bir mecranın sosyal medya diye isimlendirilmesini bir ironi olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü özünde sosyalleşmenin bir aracı olarak ortaya çıkan söz konusu mecralar, büyük oranda insanları toplumdan uzaklaştırarak kendi yapay dünyalarına mahkum etmekte ve daha fazla bireyselleştirip yalnızlaştırmaktadır. Nitekim özellikle bu çağda hayata gözlerini açan nesillerin, dijital dünyanın dehlizlerinde tamamen asosyalleştikleri göz ardı edilemez bir sorun olarak ortadadır. Diğer taraftan iletişim için mekan birliği gerektirmediğinden, geleneksel sosyalleşme ortamlarından büsbütün uzaklaştıran sosyal medya mecraları, insanları geleneksel ortamların kişiye kazandırdığı değerlerden de mahrum bırakmaktadır. Neticede yerleşik sosyal yapı, değer ve uygulamalardan uzaklaşan insan, sosyalleşme ihtiyacını temin etmekten de uzaklaşmış olmaktadır. Hayatı kolaylaştıran bütün gelişmelere rağmen dijital çağ insanının müzmin huzursuzluğunun temel nedenlerinden biri de bu olsa gerektir. Açıktır ki bugün dünyanın herhangi bir yeriyle istenilen anda çevrim içi irtibat kurma imkanı sağlayan dijital dünya, bir dost meclisinde sıcak çayını yudumlayıp
samimi bir sohbete iştirak etmenin huzurunu verebilmiş değildir. Mevcut durum, mekansal birlikteliği esas alan ve ilim, kültür, sanat, edebiyat ekseninde vücut bulan geleneksel sosyalleşme ortamlarının daha güçlü bir şekilde yeniden ihya edilmesini bir zaruret olarak gündeme getirmektedir. Dijitalleşme ile birlikte bireyselleşmenin toplumları tehdit eder hale geldiği günümüzde bu tür meclislerin yeniden canlandırılması, özellikle gençlerin bilgi, inanç ve fikir dünyalarının doğru bir zeminde inşa edilmesine ve sosyalleşme ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanmasına önemli katkılar sunacaktır. Böylece fıtratı koruyan, besleyen ve güçlendiren değerler çerçevesinde sosyalleşen nesiller, dijital dünyanın insanı yalnızlığa mahkum eden dehlizlerinde kaybolmaktan da kurtulmuş olacaktır.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Hazreti Peygamber en güzel örnek. Doçent Doktor Bayram Köseoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Yüce Allah insanı yaratmış, kendisini iman ve kullukla sorumlu tutmuştur. Bu sorumluluğun gereği olarak başta akıl olmak üzere insanın ihtiyaç duyduğu şeyleri de ihsan etmiştir. İnsanları iyiye, doğruya ve güzele ulaştırmak için peygamberler göndermiş, peygamberlere bildirdiği vahiylerle dünya ve ahirette huzur ve kurtuluşa ulaşmalarını istemiştir. İnsanlığın istikameti için gönderilmiş olan peygamberler, sadece Allah'tan aldıkları vahiyleri toplumlarına iletmekle kalmamış, aynı zamanda kendi hayatlarında tatbik etmek suretiyle örneklik de sergilemişlerdir. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik mealindeki ayette de ifade edildiği üzere, peygamberlere itaat edilmesi, onların örnek alınması peygamberlere imanın gereklerindendir. İnsanlığın hidayet ve kurtuluşu için gönderilmiş olan son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Allah inancının tahrif edildiği, ahiret hayatının yok sayıldığı, zenginle fakir, hürle köle, erkekle kadın arasındaki hak ve hukukun yok edildiği, zulüm ve haksızlığın, ırkçılık ve asabiyetin zirve yaptığı, cahiliye diye adlandırılan bir dönemde şahit, müjdeleyici, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderilmiştir. Kur'an'ın rehberliğinde, Hazreti Peygamber'in örnekliğinde, cahiliye döneminden asr-ı saadet dönemine büyük bir toplumsal dönüşüm gerçekleşmiştir. İlk başlarda türlü zorluklarla, tehdit ve işkencelerle başlayan bu dönüşüm süreci, Kur'an'ın peyderpey inen ayetlerinin desteği, Hazreti Peygamber'in davasına olan bağlılığı ve ona inananların onun yolundan ve rehberliğinden ayrılmamaları neticesinde başarıya ulaşmış, Mekke'de başlayan İslam daveti kısa sürede dalga dalga dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Üsve-i Hasene en güzel örnektir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O gerek İslam gelmeden önceki güzel ahlakı, cömertliği, şerefi ve güvenirliği, gerekse Kur'an vahiyiyle birlikte getirdiği ahlaki ve insani değerler ve ortaya koyduğu sünneti itibarıyla kendisine iman edilmesi ve yolunda yürünmesi gereken bir rehber ve bir örnektir. Bugün dünya genelinde sayısal olarak yoğun bir Müslüman nüfusu vardır. Ancak Müslümanlar olarak etki ve gücümüz, sayısal gücümüz oranında değildir ne yazık ki. Yaşantımız da saadet asrı dönemindeki örnek toplumdan son derece uzaktır maalesef. Acaba ne oldu da Müslümanlar olarak bu hale geldik? Kur'an nazil olduğu şekliyle elimizde olduğu, Hazreti Peygamber'in sireti ve sünneti önümüzde olduğu halde İslami hayattan nasıl uzaklaştık? Toplumsal yaşantımızda nasıl bu kadar savrulabildik? Peygamber Efendimiz, size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti buyurduğu halde, içinde bulunduğumuz durum Kur'an ve sünnetten uzaklaşmanın neticesidir. Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'e iman eden biz Müslümanların, imanını ve inandığı değerleri hayata geçirmesi gerekir ki, amel ve eylemle bütünleşmiş hakiki bir imana ermiş olalım. Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı ve vahyin rehberliğinde ortaya koyduğu sünneti, 1400 sene önce olduğu gibi bugün ve gelecekte de hayat vermeye devam edecektir Müslüman toplumlara ve tüm insanlığa. Tabii ki örnek alınırsa, yolunda yürünürse. Yoksa onun sünneti ve örnek yaşamı sadece anlatılarda kalırsa, kitapların sayfalarından çıkıp hayatımıza giremezse, Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz bunalımlardan kurtulmak mümkün olmayacaktır. Gelin bir göz atalım onun asr-ı saadeti ortaya çıkaran ilkelerine ve örnek yaşantısına ve karşılaştıralım kendi hayatımızla. Hazreti Peygamber, İslam güzel ahlaktır buyurduğu halde, bizler pek çok ahlaki değerden uzaklaştık. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu, yani zarar görmediği kimsedir buyurdu. Biz gönül rahatlığıyla bir kardeşimize ne kadar güvenebiliyoruz? Komşusu açken tok yatan olgun mümin değildir buyurdu. Biz komşuyu, akrabayı unuttuk. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurarak ticaret ahlakını öğretti. Temizlik imanın yarısıdır diyerek temizliğin önemini vurguladı. Biz temizlik hususunda ne yaptık? O son derece mütevazıydı. Biz kibirlendikçe kibirlendik. O kanaatkardı. Biz doymak bilmedik.

zamana kadar hayatının her safhası güzellikle, zarafetle, ibretlik örneklerle doludur. Onun dini konulardaki emir yasakları bizler için bağlayıcı olduğu gibi, aile hayatındaki toplumsal ilişkilerindeki hal ve hareketleri, tutum ve davranışları da en güzel örnekleri sunmaktadır bizlere. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e itaatin Allah'a itaatle birlikte zikredildiği düşünüldüğünde, hakiki bir mümin, samimi bir Müslüman olabilmenin Allah'a ve Resulüne tabi olmaktan geçtiği açıktır. Bu gerçek göz ardı edildiğinde, dahası Hazreti Peygamber'in sünneti ve ona tabi olmanın öneminin hafifletildiği şeklindeki söylemlerin gündeme getirildiği düşünüldüğünde, İslam'ın Kur'an ve sünnetten oluşan ve birbirini tamamlayan iki temel kaynağının birbirinden koparılmaya, özellikle gençlerin zihinlerinin bulandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bugün asr-ı saadet özlemi çeken, Müslümanların tekrar güçlü, izzetli ve onurlu olmasını bekleyen bizlere düşen, Kur'an ve sünnetin hayat bahşeden ilkelerine sarılmak, Hazreti Peygamber'in yürekleri ısıtan, gönüllere dokunan hayatını kendimize rehber edinmektir.

Kalemden Kelama devam ediyor. Hakimin kendisi şahit, Mustafa Mehmetoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yapıp ettiklerini kendilerine haber verecektir. Allah bunları bir bir saymış, onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye tanıktır. Kur'an-ı Kerim'de inanılması emredilen esaslardan birisi de ahirete imandır. Ahirete inanmak en temelde kişinin öldükten sonra dirileceğine ve yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğine inanması demektir. Ahiretle ilgili en önemli detaysa hakimin hesabı görecek olanın Allah Teala olmasıdır. Zira o her şeyi gören, işiten, her şeyi gözeten, bilen, her şeyden haberdar olan ve her şeye şahit olandır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet Allah'ın ilmini ifade eder. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmışken, insanın akıbetini ilgilendiren yönüyle de, insanın yapıp ettikleri ve yeryüzünde ortaya koydukları Allah'ın bilgisi dahilindedir. Bu bağlamda Allah'ın El-Alim, Es-Semi, El-Basir, El-Habir, El-Rakib, Es-Şehid gibi isimleri, bir yandan mazlum ve muttaki müminlere güven verirken, diğer taraftan zalim, günahkar kimselere ve kafirlere de büyük bir uyarıda ve tehditte bulunmaktadır. Mümin her anında yüce yaratıcının gözetimi ve denetimi altında olduğunu bilir ve yapıp ettiklerinin mutlaka bir karşılığı olacağını unutmaz. Böylece Allah'a teslimiyet içerisinde günahlardan uzak bir vaziyette yaşar. Nihayetinde büyük bir mahkemenin kurulacağı ve hesabın görüleceği güne ve El-Hakem, El-Hasib, El-Müntekim olan Allah'a iman eder. Hesabın görüleceği gün öyle dehşetli olacaktır ki, o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Kişinin en yakınlarından kaçmasının sebeplerinden biri, elbette onlara yaptığı yanlışlar ve haksızlıklardır. İşte o gün bu duruma düşmemek için şimdiden önlem almak ve salih amellerle hazırlık yapmak gerekir. Sonuçta dünya bir yolculuktur ve asıl yurt ahiret yurdudur. Mahkemenin kurulacağı, hesabın görüleceği, ceza ve mükafatların belirlenerek hak sahiplerine verileceği o günde, önemli olan o büyük detaysa hesabı görecek zatın, seri-ül hisab olan ve yaptıklarımıza şahitlik eden Allah olmasıdır. Cafer-i Sadık'ın, "Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahit" sözünün ne kadar anlamlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Zira böyle bir mahkemede ne hakimi aldatmak, ne mahkemeyi yanıltmak, ne de konuşma ve ikna kabiliyetine güvenerek güzel sözlü bir savunmayla kurtulabileceğini düşünmek mümkündür. Çünkü o Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. İşte ahirette kurulacak mahkeme, dünya hayatında alışılagelen bir mahkeme anlayışından farklıdır. Çünkü orada hakimin kendisi aynı zamanda şahittir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere insanların vereceği hükümlerde adaletin mutlak tecelli edememesi mümkündür. Bunun sebebi ise insanoğlunun vereceği hükümlerde zahire bağlı kalması, kendisine sunulan delil ve karineleri esas alması, savunmaları dinlemesi, olayları şahitler, ikrarlar muvacihesince değerlendirmesi ve neticede bunlardan hareketle bir hüküm vermesidir. Dünya hayatında taraflardan birinin hakka riayet etmemesi, vicdanın sesini dinlemeden hareket etmesi, yalan yanlış ifadelerde bulunması ya da yalancı şahitler bulması mümkündür. Bundan dolayı burada görülen mahkemelerin ahirette tekrar görüleceği ve hak sahiplerine haklarının tas tamam verileceği de unutulmamalıdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Siz davalarınızı bana getiriyorsunuz ve huzurumda muhakeme oluyorsunuz. Belki içinizden bazıları kendini daha iyi savunuyor ve ben de sonuçta işittiğim doğrultuda zahire göre hükmediyorum. Kime kardeşinin hakkından bir şey hükmetmişsem asla onu almasın. Zira ben aslında ona ateşten bir parça ayırmışımdır. Dünyada kurulan mahkemelerde haksız bir kazanca nice ben kazandım diye sevinen ama aslında kaybeden insanlar vardır ki, onlar bunun bedelini
ahirette cehennem azabıyla ödeyeceklerdir. Zira bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilecektir. Böylelikle kapandığı ve unutulduğu sanılan sayfalar açılacak, hüküme bağlanan kararlar da aynı zamanda şahit olan o hakimin huzurunda tekrar görülecektir. Allah'ın hükmünde herhangi bir şaşma olmaz. Nitekim o, her şeye tüm detaylarıyla vakıf olan ve adaletle hükmedendir. Onun hükmünün ortağı da bulunmamaktadır. O gün amel defterleri, insanların amellerine göre kimisine sağ tarafından, kimisine ise sol tarafından verilecek ve hiçbir şeyin eksik bırakılmayarak adaletle hükmedildiği ve kimseye haksızlık yapılmadığı görülecektir. Tüm bu aktarılanlara binaen insanoğlu yaşadığı hayata, Yüce Allah'ın şahitlik ettiği bilinci ve şuuruyla hayatını sürdürmeli, ahireti hatırından çıkarmamalı, helal ve haram sınırlarına riayet etmelidir. İnsanlar, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştıran, onları haddi olmadığı halde yargılayan, birilerinin günahını ifşa eden, linç ortamı oluşturan, lince dahil olan bir kimlik ve kişiliğe bürünmemelidir. Şahidin her zaman hazırda bulunduğunun, bir taraftan gözetlerken diğer taraftan gözetlendiğinin, bir taraftan ifşa ederken aslında ifşa olduğunun farkına varılmalıdır. Bununla birlikte sosyal medya kullanan bir Müslümandan normal hayattaki bilinç ve duyarlılığını bu mecrada da göstermesi ve sürdürmesi beklenir. Allah'ın ilminin sanal gerçek ayırt etmeden tüm teferruatı da kuşattığı bilincine sahip olması gerekir. Bu şuurla hareket eden bir kimsenin her türlü ortamda gıybet, iftira, dedikodu, yalan, müstehcenlik ve benzeri ahlaksızlıklardan uzak durması beklenir. Bu itibarla murakabe altında olduğunu bilen bir insanın maddi ve manevi kul haklarıyla Allah'ın huzuruna çıkmamaya gayret göstermesinin kaçınılmaz olacağı değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki bizi yaratan, işiten, bizden haberdar olan ve bizi bizden daha iyi tanıyan Allah, bizim üzerimize şahittir ve nihai hükmü verecek O'dur.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Duayla gelen bereket. Araştırma görevlisi Ayşe Sağlam, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ahiret saadeti için gönderilmesinin yanı sıra dünya hayatının huzurunu tesis etmek için de gönderilmiştir. Bu meyanda iyiliğin, güzelliğin, hayrın ve nihayet bereketin Müslümanların hayatında olması için sürekli telkinlerde bulunmuş ve Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunulmasını öğütlemiştir. Nitekim İslam dininin nihai çaresi beka alemi için olsa da dünya hayatını da önemsemiş ve en güzel biçimde şekillendirilmesinin yollarını göstermiştir. Bereket, iyi ve hoş karşılanan şeylerin süreklilik arz etmesine denilmiştir. Söz konusu olan şey maddi olduğunda mevcudiyetini devam ettirmesi, bol ve verimli olması, manevi anlamdaysa saadet, kutlu olmak, mübarek gibi anlamlara gelmektedir. Bereketin olduğu her şeyde ilahi bir yardım ve hayrın bulunduğuna inanılmıştır. Bereketteki çokluk ve genişlik somut anlamda maddi bir bolluk olabileceği gibi özünde manevi bir hayrın bulunduğu artma ve çoğalma kastedilir. Hatta bunların da ötesinde bereketin içine girdiği her şeyde yarattığı tatmin duygusu ve kanaat hissi bu kavramın en mümeyyiz vasıflarındandır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh anlattığına göre ashab mevsim başında ilk yetişen meyveyi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem getirirdi. Efendimiz de o meyveyi aldığında şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, bizim meyvelerimize, memleketimize, müd ve sağ adındaki ölçeklerimize bereket ihsan eyle. Ey Allah'ım, İbrahim aleyhisselam senin kulun, dostun ve elçindir. Ben de senin kulun ve Resulünüm. O sana Mekke için dua etmişti. Ben de sana onun Mekke için yaptığı duanın benzeri ve bir misli fazlasıyla Medine için dua ediyorum." Sonrasında çevrede görebildiği en küçük çocuğu çağırır ve meyveyi o çocuğa verirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarında bereket kavramına sık sık yer vermiştir. Bu hadisi şeriflerde de görüldüğü üzere yılın ilk mahsulü kendisine getirildiğinde Medine, yani içinde yaşadıkları şehirle çıkan mahsuller için ve kullandıkları ölçü birimlerinin bereketine yönelik dua etmektedir. Malumdur ki yaşamın idamesi için güvenli bir mesken ve yiyecek içecek gerekmektedir. Buradaki hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehre, mahsullere ve bunları ölçen ölçüm birimlerine yönelik ettiği dua, bereket kavramının önemini kavramamıza yardımcı olmaktadır. Zira berekette görünenin ötesinde manevi hayırlar ve kanaate yol açan itminan vardır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bereket için ettiği duanın akabindeki davranışı da son derece önemlidir. O, duadan sonra çevresindeki en küçük çocuğu çağırarak getirilen mahsullerden ona ikram ederdi. Hazreti Peygamber'in çocuklara merhameti, ilgisi, sevgisi ve ayrıcalıklı davranışlarına dair sayısız örnek vardır. Ancak burada dikkat çeken husus, bereketin inmesi için Cenab-ı Hakk'a ilticasının hemen akabindeki bu davranışı, adeta duanın makbul olması için yapılmış en latif ikram mahiyetindedir. Hadisten çıkarılacak bir diğer hikmetse Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem zımnen doğal yaşam alanlarının devamına yönelik ettiği duadır. Bu bağlamda hayatı boyunca çevresini yeşillendirmek için ağaçlandırmasıyla yakından ilgilenmiş ve toprağın ekilip biçilmesine teşvik etmiştir. Bir hadisinde bir kimse bir ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya bir yaratılmış yerse bu yediği o ağacı diken için sadaka olur buyurmaktadır. Buna göre bereketin hasıl olmasından evvel ürünün topraktan mahsul elde edilecek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tüm canlıların yararlanması için toprağın ekilip biçilmesi ve yeşil bir çevre oluşturmak için ağaçlandırma faaliyetleri sadaka-i cariye hükmündedir. Hatta öyle ki insana kıyametin kopacağını bilse dahi elindeki fidanı dikmesi öğütlenir. Hayatın her alanını duayla bezeyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da bereketli bir hayatın sırrını vermektedir. Barındığımız ve güvende olduğumuz şehirlerimize maddi ve manevi bereketlerin yağması için edilen dualar toplum huzurunu sağlar. Buysa bireylere, diğer canlılara ve çevreye sirayet eder. Bunun yanında toprağın sürekli işlenmesiyle dünyanın imar edilerek sonraki nesillere verimli bir çevre bırakılması sağlanmış olmaktadır. Alınan mahsulleri doğru ve dürüst yollarla ölçmek suretiyle bolluk niyazında bulunulması öğütlenir. Nihayet elde edilen gelirden ikram etmek ve bunda da önceliği çocuklara, ihtiyaç içinde olanlara vermek, hiç şüphesiz bereketin artmasına vesile olacak amellerdendir.

Kalemden Kelama devam ediyor. Kuşluk, Mehmet Aycı. Vakti kuş seslerinin doldurduğu günlerden kalma bu kelime, sabahın ilk ışıklarından öğleye kadar olan zamanı adlandırmak için kullanılırdı eskiden. Yaygındı. Az da olsa kullanıldığını görüyoruz şimdilerde. Ancak günden güne hayatımızdan çekiliyor kuşluk. Kuşların hayatımızdan çekilmesi gibi o güzelim kelime de şehir hayatında kendine yer bulamıyor. Türkçenin tadına doyamayan, bize tadına doyulmaz kelimeler bırakan atalarımız, güneşin doğmasından hemen sonra başlayan vakti kuşlara layık görmüşler. Kuştan türetilmiş kelime. Zamanı ifade etmesine rağmen ifade edilen zamanın kuşlara mekan olarak da tahsis edildiğini anlıyoruz kuşluktan. Ne büyük incelik. Vaktin bölümlerini ifade eden hangi kelime kuşluk kadar hayat dolu ve çevreci olabilir? Kuşluğu unuttuğumuzda tabiat sevgimizin bir kısmını da unutuyoruz. Kuşluğu unuttuğumuzda zaman bilincimizin bir tarafı da köreliyor. Kuşluğu unuttuğumuzda kulluğumuzu daha az hatırlıyoruz. Kuşluğu unuttuğumuzda farkında olmasa

yapsak da kuşların hatırını daha az gözetir oluyoruz. Eskiden öğünümüz 3 değil 2'ymiş. Kuşluk yemeği ve akşam yemeği. Eskiden insanlar tan vaktinden, yani dağ namazı denilen sabah namazı vaktinden önce uyanarak güne başladıkları için kuşluğun ne olduğunu bilirlermiş. Kuşluk namazı diye bir namaz olduğunu kaçımız hatırlıyor? İmsakiyelerde, gazetelerin, internet sitelerinin namaz vakitlerinin yer aldığı bölümlerinde kuşluk vaktinin bulunmamasına eminim ki bizim üzüldüğümüz kadar kuşlar da, kuşluk da üzülüyor. Allah kuşluk vaktine and olsun diyor. Meallerde kalmasın kuşluk. Yeniden idrak edelim o vakti.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
0: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
0: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
0: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
0: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
0: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
0: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
0: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
3: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
3: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
3: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442. Tarihte bugün. Engelliler Haftası. 10-16 Mayıs. Anneler Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, insan söz konusu olduğunda değişmeyecek olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir hadis. Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, Hatay'dan Sedat. Bugün Anneler Günü, bir anne ilahisi yayınlamanızı rica ediyorum. Bu ilahiyi rahmetli annem, Günay annem ve tüm vefat etmiş anneler ile sevgili eşim Emine Hanım'ı armağan etmek istiyorum.

0: Günaydın Yayınet Radyo. Ben Mustafa Cihat'tan Suskunluğun Bedeli elbisini istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Selamünaleyküm. Ben Samsun'dan Zekeriya. Bu aklı fikir ile Mevla bulunmaz ilahisini eşim Hacer Büşra ve oğlum Bayezid için istiyorum. Teşekkürler.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben Yozgat'tan arıyorum. El açanlar mahrum kalmaz. Kerem eyle Kerim Allah ilahi. Bütün sevdiklerim için, oğlum için, Diyanet çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm. Ben Ebru. Annem, oğlum Funda ile beraber sizi dinliyoruz. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Ali, canım kardeşim Burcum için istiyorum. Teşekkürler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Dünya ve Ahiret. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine de ancak onun için takdir edilen dünyalık ne ise o gelir. Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duyunca ziyaretine gider. Hastalıktan iyice zayıflayan sahabiye, "Herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun?" diye sorar. Hasta zat, "Evet, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum." cevabını verir. Bunun üzerine Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyarır ve ona, "Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua etmesini tavsiye eder. Hazreti Peygamber'in dilinden düşürmediği bu dua, onun Yüce Allah'tan istediği şeyler içinde en önde geleninin dünya ve ahiret arasındaki denge olduğunu öğretir. Allah Resulü bu duayla hem dünya hem de ahiret iyiliği istemek suretiyle bu iki hayatın birbiriyle olan bağına anlamlı bir atıfta bulunmuştur. Allah Resulü'nün öğretisinde dünya ve ahiret birbirinin devamı olan ve birlikte kazanılan hayatlardır. İnsanlardan beklenen hayata gözlerini açtıkları dünyayla hayata gözlerini yumduktan sonraki ahiret arasında bir denge kurmalarıdır. Bu dengeyi sarsacak aşırı uçların bir tarafında tamamen maddeye dayalı olan dünyevileşmiş bir yaşantı, diğer tarafında ise ruhbanlık denilen tamamen mistikleşmiş bir hayat bulunur. Hazreti Peygamber'in kendisini ibadete adadığı için eşini ihmal eden sahabi Osman bin Maz'un'a söylediği "Ey Osman, biz Müslümanlara ruhbanlık emredilmedi" sözü, insanlardan yeme içme, uyuma ve evlenme gibi dünyevi hazları terk ederek bir ruhban hayatı sürmeleri beklenmediğini açıkça göstermektedir. Benzer şekilde onlardan Firavun ve Karun gibi dini ve manevi değerlere sırt çevirerek ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmaları da istenmemektedir. Ne dünyasını ahireti için terk etmesi istenir müminden ne de ahiretini dünyası için feda etmesi. Bu konuda hikmetli bir söz olan "hiç ölmeyecek misin gibi dünyan için, yarın ölecek misin gibi ahiretin için çalış" şeklindeki meşhur deyiş dünya ve ahiret dengesini vurgulamaktadır. Hem dünya hem de ahiret hayatını kazanmanın ve iki dünya mutluluğunu elde etmenin yolu iki dünyanın birbirinin tamamlayıcısı olduğunu kavramaktan geçmektedir. Allah Resulü bu hakikati şöyle ifade etmektedir. Kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya zelil bir şekilde ona gelir. Kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Kendisine ancak onun için takdir edilen dünyalık ne ise o gelir.''

Dünya hayatı Hazreti Peygamber'in ifadesiyle ebedi hayatı olan ahirete giderken uğranılan bir uğrak mahallidir. Ancak ahiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için dünya hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın ahirette bulacağı şey dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Diğer yandan dünya ve ahiret hayatı arasındaki denge her iki hayatında aynı derece önemli olduğu anlamına gelmez. Bilakis denge dünyaya da ahirete de hak ettikleri ölçüde değer vermekle mümkündür. Ahiret hayatının kalıcı, baki ve ölümsüz olması onu geçici, fani ve ölümlü olan dünya hayatından daha üstün yapmaktadır. Bu bağlamda Resul-i Ekrem, dünya ile ahiret hayatını son derece çarpıcı bir benzetme ile mukayese ederek, ''Vallahi ahiretin yanında dünyanın konumu ancak birinizin şu işaret parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne kadar suyla döneceğine bir baksın.'' demiş. Ayrıca cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve onun içindekilerden daha hayırlıdır buyurmuştur. Dünya ve ahiret arasında böyle bir ilişki olmasına rağmen insanlardan kimileri dünya hayatını ahirete tercih ederler. Öldükten sonra diriltileceklerine inanmadan ömürleri sadece dünya hayatıyla sınırlıymış gibi yaşarlar. Kendi zevk ve menfaatlerini Allah'ın rızasından üstün tutarlar. Ahireti feda ederek dünya hayatlarını satın alırlar. Dünyaya karşı o kadar düşkündürler ki 1000 sene yaşamak isterler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler, ahirettense tamamen gafildirler. Diğer yandan kimi insanlar da ahireti ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir şekilde çalışırlar. İşte böyle insanların çalışmalarının karşılığı Allah katında da verilir. Nitekim Resul-i Ekrem, akıllı kişi nefsini küçük gören, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzularına uyan ve bu haline bakmadan bir de Allah'tan bağışlanma ve cennet isteyen kimsedir buyurarak bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Yüce Allah dünya ve ahiret hayatlarını bir ölçü ve denge içinde yaşayan ve ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardan övgüyle söz eder. İşte böylesi insanlar, Allah Resulü'nün kaygısı en yüksek olan insan, dünya ve ahiret işlerine önem veren mümin insandır övgüsüne mazhar olurlar.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442. Tarihte bugün. Engelliler Haftası. 10-16 Mayıs. Anneler Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, İnsan söz konusu olduğunda değişmeyecek olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Bir hadis. Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

yürek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

Fırtınalar itse beni aşkın dağına, sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına, sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de

yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun beni. Yüzü apaydınlık, ak ak, bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz.

Bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün duası.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine risalet vazifesi verildikten sonra ömrünü insanları Allah'ın dinine davet etmeye adamıştı. Fakat kendisine muhalefet eden müşriklerin tutumları onu çok üzüyordu. Yüce Allah, peygamberine görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu hatırlattı ve şöyle dua etmesini emretti. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir.
0: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yandı gitti. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi insanın düşmanı kötülerdir. Kötünün düşmanı yoktur. Varsa o da kendisidir. Hangi insanın çevresinde düşman kalabalığı toplanmışsa, bil ki o insanın erdemi

diğerlerinden daha çoktur. İnsanın adı düşmanla çarpışa çarpışa büyür. Düşmansız adamın ismi duyulmaz bile. Bin tane düşmanı olup da her gün kendisinden bin defa söz edilmeyen adama insan denir mi? Arkasından köpeğin sesini duyunca kaçana kurt denir mi?

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Din ve Hayat programı başlıyor. Ben Uğur Subaşı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Mute Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükümdarları İslam'a davet için gönderdiği elçilerden biri yolda Gassaniler tarafından yakalanıp öldürülmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise komutasında 3000 kişilik bir orduyu Gassaniler üzerine gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta her zamanki uygulamasından farklı olarak 3 kumandan tayin etmişti. Oğlu gibi sevdiği Zeyd şehit olursa amcasının oğlu Cafer'in, Cafer şehit olursa peygamber şairi Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele almasını, o da şehit olursa Müslümanların içlerinden birini komutan olarak seçmelerini söylemişti. Ashab, Peygamber Efendimizin bu talimatını sayılan 3 kişinin de şehit olacağı şeklinde yorumlamıştı. Bizans'ın hakimiyetini kabul etmiş olan Hristiyan Arap kabilesi Gassaniler, Müslümanların harekete geçtiğini haber alınca hemen Bizans'tan yardım istediler. Müslümanlar Suriye bölgesindeki Gassani topraklarına geldiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Karşılarında 100 bin kişilik bir Bizans ordusu vardı. Kendileri ise sadece 3 bin kişiydi. İki ordu Mute'de karşı karşıya geldi. Şiddetli bir çarpışma başladı. Zeyd şehit düştü. Sancağı Cafer aldı. O da şehit olana kadar savaştı. Sancağı bu sefer Abdullah aldı. Bir süre sonra o da şehit oldu. Müslümanların o an düzeni bozulur gibi oldu. Geri çekilmeye başladılar. O sırada yere düşen sancağı Sabit bin Erkam aldı ve Halid bin Velid'e verdi. Müslümanlar hemen Halid'in etrafında toplandılar. Halid bin Velid komutayı ele aldıktan sonra savaş düzeninde bazı değişiklikler yaptı. Müslüman askerlerin yerlerini değiştirdi. Böylece düşman Müslümanlara takviye birliklerin geldiğini zannedecekti. Hedefi düşmanın maneviyatını sarsıp çok şiddetli bir hücumla onları korkutmak, sonra da İslam ordusunu emniyet içerisinde geri çekmekti. Planını başarıyla uyguladı. Müslüman ordusu geri çekilmeye başladı. Bizans askerleri onları takip etmeye cesaret edemedi. Çünkü Müslümanların kendilerini çöle çekip savaşa çölde devam etmeyi planladıklarını zannettiler. Böylece savaş sona erdi. Galibi olmayan bu savaş, Müslümanlara Bizans ordusunu, savaş taktiklerini ve silahlarını yakından tanıma imkanı verdi. Bu tecrübe, ileride Bizanslarla yapılan savaşlar,

0: yıllarda Müslümanlara pek büyük faydalar sağladı. Ayrıca Suriye ve Filistin bölgesinde yaşayan Araplar, Müslümanları ve İslam'ı bu savaşla birlikte daha yakından tanımaya başladılar. Sevgili Diyanet Radyo dostları, Mute Savaşı'nın üzerinden 3 ay geçmişti. Hudeybiye Antlaşması'na göre müşriklerle Müslümanlar arasında 10 yıl süreyle savaş yoktu. Antlaşmaya göre her iki taraf birbirlerinin müttefikleriyle de barış içinde olmak zorundaydı. Ancak Mekkeliler, Müslümanların müttefiki olan Huza kabilesine yapılan bir saldırıyı desteklediler. Böylece antlaşma bozulmuş oldu. Bir süre sonra Peygamberimiz sefer hazırlıklarına girişti. Ancak seferin nereye yapılacağını gizli tuttu. Medine'deki Müslümanların yanı sıra yeni Müslüman olmuş kabilelerin de sefere katılmalarını istedi. Resulullah'ın amacı Mekke'ye kan dökmeden girmekti. Bu sebepten de Kureyş'i büyük bir orduyla kendi topraklarında ani bir baskınla kuşatacak ve onları teslim olmaya zorlayacaktı. Hazırlıklar yapıldı ve ordu yola çıktı. Mekke civarına gelindiğinde ordu, yolda katılanlarla birlikte yaklaşık 10 bin kişi olmuştu. Peygamber Efendimiz gece olunca her askerin bir ateş yakmasını emretti. Kamp ateşlerini gören müşrikler, orduyu olduğundan da büyük zannederek korkuya kapıldılar. Ebu Süfyan başkanlığındaki bir heyeti elçi olarak Resulullah'a gönderdiler. Ebu Süfyan ve arkadaşları ertesi sabah Mekke'ye Müslüman olarak döndüler. Ebu Süfyan, Müslümanların karşı konulamayacak kadar büyük bir orduyla geldiklerini Mekkelilere haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı üzere silahını bırakıp evine kapananların Mescid-i Haram'a ve Mekke'nin reisi olan kendisinin evine sığınanların güvenlikte olacağını da ilan etti. Mute Savaşı ve Mute Savaşı'nın üzerinden 3 ay geçtikten sonra antlaşmanın bozulması, sonrasında Peygamber Efendimizin Mekke'yi teslim alması. Sevgili dostlar, bugün programımızın içerisinde bu konularla ilgili konuştuk. Bir sonraki programımızda Mekke'nin nasıl teslim alındığından bahsedeceğiz. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442. Tarihte bugün Engelliler Haftası 10-16 Mayıs Anneler Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, insan söz konusu olduğunda değişmeyecek olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir hadis. Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor

Zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar. İşte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Bir maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi ne?

0: nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan paktır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir? Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Selman Hocam sizi sormalı.
1: Hamdolsun iyiyiz, iyiceyiz, daha iyi olacağız. İnşallah. Soru düşündürdü beni. Diyor ki, hocam artık günahsız bir an bile yaşamak imkansız hale gelmedi mi? İnternete, sosyal medyaya katılmanızla günaha girmeniz sıradanlaştı. Bu durumda nasıl iyi bir Müslüman olarak kalabiliriz? Düşünüyorum. Evet. Yani evlerine televizyon almayanlar çocuklarını sakınmaya çalışıyorlardı. Bir anlamda eskilerin tabiriyle şeytan oyuncağından kutusundan. Şimdi o şeytan cebimizde. İnternet satın alıyoruz tarifelerde. Dakika değil. İnternet yoksa anlamı yok. İnternet eşittir her şey. Bugün kullandığımız uygulamalar, navigasyona kadar her şey. Yani bugün tek tek saymaya kalksak dakikalarımızı alır. İnternet çok lazım, tamam lazım. Ama eşittir bu bahsettiği insanların bir önceki bölümlerde konuştuğumuz nafile ibadetlerini saklayanlardan şimdi her şeylerini hatta mahremiyetlerini açık edenlere dönüşümde bu kez bir göz kusuru, bir nefis uyarılması hemen insana sirayet ediyor. Nasıl iyi Müslüman hocam hakikaten?
2: Doğru doğru ben de arkadaşımızın bu serzenişine iştirak ediyorum gerçekten. Yani sadece sıradan bir günde tamamen iyi duygularla hayata başladığınızı varsayalım. Hı-hı. Namazınızı kıldınız. Hı-hı. Şöyle bir telefonunuza baktınız. Arandım mı ya da bana bir mesaj geldi mi derken. Çünkü öyle bir alet oldu ki bu. Sizin izniniz olmadan, bilginiz olmadan, siz seçmeseniz bile o alanı, sizin refleksleriniz.

0: kendinizi denemek anlamında ufak ufak bir mesaj gönderiverler size.
1: Tabii.
0: Yani siz de insansınız neticede. Zaaflarınız da insansınız. Anında bunlara görme gibi bir, en azından kapatıncaya kadar, vazgeçinceye kadar görmek gibi bir imtihanla karşı karşıyasınız. Bu anlamda arkadaşımızın bu serzenişine ben de iştirak ediyorum. Ama şimdi böyle başladık mı konuya, birazcık dini duyarlı olan insanlar neyle suçlanırlar? Siz teknolojiye karşı mısınız ya? Bu nasıl bir kafa? Diyebilirler mi?
1: Ya.
0: Diyebilirler. Şüphesiz iletişim araçları doğru kullanılması, amacına uygun kullanılması halinde güzel bir imkan. Ama yanlış kullanılma, işte arkadaşımızın verdiği örnek, önemli bir sorun. Bu sadece yetişkinler için değil. Şimdi aileler çocuklar için üretilmiş de bir takım sözde küçük bilgisayarlar var. Laptopların böyle çocuk seviyesinde hazırlanmış bir takım. Onlar da internetle çalıştığı
1: için.
0: Allah korusun. Kaldı ki sözde çocuklara yönelik hazırlanan çizgi filmlerde, çizgiyle hazırlanmış bir takım materyallerde bir kere cinsellik olmasa bile şiddet unsuru
1: muhakkak,
0: bu sefer önünüze geliyor.
1: Muhakkak.
0: Değil mi? Ya da sizin bütün dini değerlerinizi ters yüz edecek, çocuğu savrulmalara neden olacak, çocuk yaşta anlam vermekte güçlük yaşayacağı bir takım gitgeller yaşamasına neden olacak bir takım sıra dışı şeyler adeta içerisine zerk ediliyor. Bu bir vaka. Önce bunu görmemiz lazım. Ha ne yapalım dediğimizde, biz şüphesiz bunlarsız yaşamak artık şu anda
1: mümkün
0: teklifi
1: değil.
0: Malaya yutak dediğimiz olmaz gibi geliyor değil mi? O zaman biz kendi sosyal medyamızı oluşturacağız. Ki bu çabalar var biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Allah razı olsun. Yani farz-ı kifaye cinsinden de olsa, nedir farz-ı kifaye? İçimizden bu alanda yetkin, uzmanlaşmış insanlar Müslümanların rahatlıkla kullanabilecekleri sosyal medya mecraları oluşturmalı.
1: Hı-hı.
0: Onun database'leri oluşturulmalı değil mi?
1: Hı-hı.
0: Artık oraya rahatlıkla gir. Mesela bizim Diyanet televizyonumuz değil mi?
1: Hı-hı.
0: Mesela.
1: Hı-hı.
0: Diyanet televizyonunuzu açın ya da Diyanet Çocuk televizyon kanalını açın. Rahatlıkla herhangi bir sürprizle karşılanmayacak şekilde.
1: Tabii.
0: Yani hacklenmedikçe.
1: Tabii.
0: İşte o kötü niyetli insanlar araya girip de şuradan buradan müdahale etmedikçe sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde onu seyredebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Arkanıza yaslanın, korkmayın diyebilirsiniz. Aynı şekilde Diyanet Radyo ve Risalet Radyo, Kur'an Radyo için aynı şeyi söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? O zaman biz sosyal medyada da, mecralarında bunu öncelikle yapma yolunda gayret göstereceğiz. Ki yapılan örnekler oldu ama biz ne kadar ona iltifat ediyoruz, biz ne kadar onu değerli bulup, anlamlı bulup ona bağlanıp dahil oluyoruz. Bu da başka bir şey. Demek ki öbür tarafta nefsin aradıkları şeyler yoğunlukta ve o tarafa doğru kanalize oluyoruz. Şimdi burada bir imtihan halindeyiz. O zaman huzur ilahide şöyle bir mazeretimiz yok. Ya Rabbi, başka imkanım yoktu. Mecburdum o kanaldan
1: ya,
0: beslenmeye.
1: Tabii.
0: Bu kadar seçenek oluştu. Hem televizyon açısından, radyo açısından, hem de sosyal medya açısından artık milli ve dini değerlerimiz örselenmeden istifade edebileceğimiz imkanlar var. Bunu bir kere kabul edelim. Biraz ben büyük fotoğrafa baktığımda, şimdiki nesil belki içine doğduğu için bu sosyal medya süreçlerinin nasıl bu hale geldiğini belki bilmeyebilir. Bilenleri tenzih ediyorum ama mesela ben kendi hayatımdan geriye dönüp baktığımda, ben 80'li yılların ortalarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam ediyorum. Yüksek lisansta bilime hazırlık dersleri alıyorum. O zaman bizi oranın çok donanımlı bir kütüphanesi var gerçekten. Oraya götürdü hocalarımız. Orada bizi bir bilgisayar etrafında topladılar. Benim ve arkadaşlarım. Dediler ki bak, bu öyle özellikle bir bilgisayar ki buradan biz Amerika'daki şu üniversitelerin kütüphanelerine bağlanabiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Şimdi 80'li yılların ortaları.
1: Evet.
0: 40 sene öncesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Yani dudak uçuklama kavramı burada benim için geçerli. Bu bizim için hayallerimizin sınırlarını zorlayacak kadar bir imkandı. Ben o gün yaşadığım sevinci, heyecanı şu anda sözlerimle ifade etmekten aciz. Ve çünkü o gün için biz bir kitaptan bilgi elde edebilmek için, bazı kitaplar var ki ödünç de verilmiyor kütüphane tarafından. Şu kadar kez gidip geliyorduk.
1: Tabii.
0: Bunların mikrofilmlerinin olduğu, artık bağlanma sorunu yaşansa bile Amerika'daki kütüphaneye, mikrofilmlerinden tamamının okunabileceğine dair imkanlara kavuştuk. Yeni bir sevinç daha yaşadık. Uzunca bir süre Türkiye'nin internette bağlanması Orta Doğu Teknik Üniversitesi aracılığıyla oldu. Biz o üniversite aracılığıyla dünyaya bağlanıyorduk.
1: Öyle mi?
0: Şimdi herkes oturduğu evden bağlanıyor.
1: Tabii cebinden.
0: Bir modemi var. Tabii değil işte. Mi? Cep telefonuyla bağlanıyor.
1: Tabii.
0: Cep telefonu neredeki baz istasyonundan alıyorsa enerjisini, gücünü, oradan dünyaya bağlanıyor. Şimdi oradan buraya geldik. Şimdi onunla birlikte bakın bunu artılarıyla eksileriyle bakalım değil mi? İnternetin, bilgisayarın hayatımıza girmesiyle önceden tahmin edilemeyen, 70'li yıllarda öncesinde tahmin edilemeyen birçok imkanlar bugün insanoğlunun emrine seferber edildi. Ama bu sefer her dönemin imtihanı olduğu gibi bu dönemde yaşayan insanların bir imtihanı başladı. Nedir o? Bu sosyal medyaya girdiğinizde dini ve milli değerleriniz örselenmeden nasıl oradan istifade edeceksiniz? Evet, çok haklı arkadaşımız. Mesela siz sadece fuhuş, sanal kumar, efendim sanal bahisler anlamında düşünmeyin internetin zararlarını.
1: Tabii.
0: Mesela siz bir melek kavramı yazın arama motoruna. Şu kadar bin, şu kadar milyon sonuç verecek size.
1: Tabii.
0: Belki ilk gelenler reklam spotu olan sonuçlar gelecek. Misyonerlik siteleri.
1: Evet.
0: Diyecekler ki gelin size melek kavramını biz yüz yüze anlatalım. Arkasından size dini değiştirmeye dönük telkinler, bunu beceremese bile inancınızın daha pasif yaşamanız, ibadeti olmayan bir düşünce dünyasında bir iman şeklinde, yani pasifize edilmeniz için
1: zedeleyecek.
0: Vesveseler verecek.
1: Ya.
0: Demek ki bu artık bu dönemin yatsınamaz bir gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Ama şuurlu, bilinçli bir Müslüman için her badireden, her sorundan bir çıkış yolu mutlaka vardır. Biz bu mazeretlerin arkasına sığınarak ne yapayım kardeşim, internete de mi girmeyelim, cep telefonumu da almayalım, sosyal medyamız da olmasın, bir hesabım, böyle bir mazeretle, yani ne yapayım, benim elimde değil, kendiliğinden geliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz, dinleyen kardeşlerimiz de, siz bir sosyal medya üyeyseniz sizin beklentileriniz, ilgi alanlarınızla ilgili küçük bir test vardır. Mesela spordan, sanattan, efendim ekonomiden size o alanla alakalı haberler gelsin. Ha, sizi rahatsız eden şeyleri anında reddedin, engelleyin. Bu işte bizim imtihanımız. 2025 dünyasında yaşayan Müslümanın imtihanı bundan şu kadar asır önce dağda çobanlık yapan ya da tarımla uğraşan insanın imtihanıyla aynı değil. Onun imtihanı da vardı. Bizim imtihanımız da bugün bu. Biz bugün şeytana rağmen, nefsimize rağmen, içimizdeki o bizi oraya götüren, teşvik eden bir takım duygulara rağmen bunu başarabiliriz Selman Bey.
1: İnşallah.
0: Evet, an meselesi insanların günahla yüzleşmesi, ama buna karşı durmak ve benim Müslüman bir insanım, benim imanım buna izin vermez, ben neredeysem Rabbim beni görüyor. Bir şey sanal da olsa, bazen böyle de bir yanılgı var. Yani bir şeyi eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü halde yaptığında haram, ama sanal alemde olduğunda farklı anlamlar yüklemek de ancak züğürt tesellisi olabilir. İnsanı kendi avutmak olabilir. Bu tür şeylere de sapmadan, evet bu teknolojik imkanı biz kullanalım. Vakit çok geç olmadan bizim değerlerimizi taşıyan sosyal mecralar çoğalsın, oralardan yararlanalım ve bu badireden de yüz akıyla çıkmasını bilelim. Mevlam nefsimizi, neslimizi ıslah eylesin.
1: Amin, amin hocam. Siz bu dönüşümden ve kendimize ait platformlardan bahsederken Next Sosyal, diğer adıyla Next Teknofest Sosyal, haber, teknoloji ve yaşam, gündem odaklı içeriklerin paylaşıldığı bir sosyal medya platformu var malumunuz. Veri güvenliği ve dijital özgürlük vurgusuyla öne çıkıyor. Ve reklamsız, sansürsüz, algoritmasız bir deneyim. Yerli bir algoritma. Şöyle, bu algoritma dediğiniz sizin bir kere baktığınız ya da sizin bakmanızı tavsiye ettikleri ve sizin dönüşümünüzü sağlayan önerilerden arındırılmış demek. Siz bunu söylerken benim başka sorular zihninde oluşmadı mı derseniz oluştu. Müslümanın sosyal medyası, mecrası nasıl olmalı? Ve bize yakışan yakışmayanlar analiz ettiğimiz başka bir soruya bu bölüm yetersiz gelecek. Daha sonra sormak için müsaade istiyorum.
0: Memnuniyetle.
1: Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Belki bu konudaki soruları siz daha doyurucu cevaplayabilirsiniz.
1: Estağfurullah.
0: Çünkü benim kuşağım işte dediğim gibi bir üniversite aracılığıyla internete bağlanan, bilgisayarın tuşuna bastığınca saatlerce bekleyin.
1: Ya değil mi?
0: Önce henüz hareket olmayan ekranda, sonra hareket ve renk olan dönüme dönüşen, kilobaytlardan megabaytlara, şimdi gigabaytlara, terabaytlara vesaireye doğru yolculuğun serüvenini bir şekilde gözlemleyen bir durumdayız ama mesela ben bu hıza yetişemiyorum şu anda. Benim torunum benden daha becerikli bu şeyi kullanmak.
1: Ha bir de o taraf var. Onlar içine doğdular. Onları da engellememek lazım.
0: Ya, ya.
1: Ama hocam kendi kızlarımdan biliyorum. Belli bir süre YouTube üzerinde bizim gördüğümüz, bizim denetlediğimiz içeriklere rağmen izlediler. Ve biz tamam yeter deyince bu çocuklar niye çılgına dönüyor? Niye bu çocukların içinden birer yaratık çıkıyor? Benim kızlarım değil gibiler. Neden bunu izleyince böyle oluyor? Ki denetlenmiş içerik. Eyvallah. Yine devam edeceğiz. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nehirler çağlar yüreğimizde. Nehirler ki hiç durmaz, akar gider ummana doğru. Ve kanım yerde kalmaz, toprağından filiz verir Gazze. Nehirden denize kadar özgür kalır Filistin.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İyi insanın düşmanı kötülerdir. Kötünün düşmanı yoktur. Varsa o da kendisidir. Hangi insanın çevresinde düşman kalabalığı toplanmışsa, bil ki o insanın erdemi diğerlerinden daha çoktur. İnsanın adı düşmanla çarpışa çarpışa büyür. Düşmansız adamın ismi duyulmaz bile. Bin tane düşmanı olup da her gün kendisinden bin defa söz edilmeyen adama insan denir mi? Arkasından köpeğin sesini duyunca kaçana kurt denir mi?

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi idrakle yoğuran, göğe bakarken yeri unutmakla taşıyan büyük bir gönül ve ilim insanına, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Bugün kainatı bir kitap gibi okuyup, insanı o kitabın en kıymetli satırı bilen, aklı marifetle, ilmi kullukla tamamlayan bu müstesna müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. İki Muharrem 1115. Miladi takvimler 18 Mayıs 1703'ü gösterirken Erzurum'un Hasankale ilçesinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim'di. Ama daha doğduğu gün kaderi onu sıradan bir ömürden ayıracak izler taşımaya başlamıştı. Babası Derviş Osman Efendi uzun yıllar ilimle meşgul olmuş, zahmetli ama bereketli bir tahsil hayatı yaşamıştı. Oğlunu eserlerinde Hakirullah diye anacak, onu hilm ve haya madeni sözleriyle tarif edecekti. Annesi ise Hasankale'nin ileri gelen ailelerinden Dede Mahmud'un kızı Şerife Hanife Hanım'dı. Derviş Osman Efendi hayatının bir döneminde hem maddi hem de ruhi sıkıntılar yaşamıştı. İbrahim Hakkı'nın doğumu ona bir ferahlık vermişti. Fakat içindeki arayış henüz dinmemişti. 1707 yılında Erzurum'a yerleşti. Burada dönemin ilim ve tasavvuf ehliyle tanıştı. Ancak aradığı sükuneti bulması 1710 yılında çıktığı hac yolculuğunda nasip olacaktı. Hac niyetiyle yola çıkan Osman Efendi, Siirt'e birkaç kilometre mesafedeki Tillo'ya uğradı. İşte orada gönül dünyasını derinden etkileyecek bir isimle karşılaştı. İsmail Fakirullah Hazretleri. Bu karşılaşma bir duraklama değil, bir yerleşmeydi. Osman Efendi, yıllardır aradığı huzuru Tillo'da buldu ve buraya intisap etti. Bir süre sonra babasının isteğiyle 9 yaşındaki İbrahim Hakkı da amcası Ali tarafından Tillo'ya getirildi. Babasıyla kavuştuğu gün Şeyhi İsmail Fakirullah'ı da gördü. Ve o anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. İçimde ona karşı derin bir muhabbet ve hayranlık uyandı. İbrahim Hakkı, Şeyhi İsmail Fakirullah'ın babası için yaptırdığı hücrede yaşamaya başladı. Bu hücre, ilimle irfanın birlikte soluk alındığı bir mekandı. Kendisinin ifadesiyle babası onu hücredaş etmiş, yumuşaklıkla ilim öğretmiş, lütufla terbiye etmişti.

yıllar İsmail Hakkı'nın ilk tasavvuf zevkini tattığı, ilmi edeple öğrendiği yıllardı. Ancak bu sükunet uzun sürmedi. Recep 1132, miladi Mayıs 1720'de henüz 17 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp onun hayatında yeni bir dönemi başlattı. Aynı yıl Erzurum'a döndü ve büyük amcası Molla Muhammed'in evine yerleşti. Burada tahsiline devam etti. Özellikle Arapça ve Farsça alanlarında kendisinden istifade ettiği isimlerden biri Erzurum müftüsü ve şair Hazık Mehmet Efendi oldu. İkinci tahsil dönemi yaklaşık 8 yıl sürdü. Bu süre onun zihninin ilimle, gönlününse arayışla dolduğu bir hazırlık devresiydi. Henüz bilmiyordu ama ileride kaleme alacağı eserlerde şunu söyleyecekti: İlim edeple tamam olur. Edepsiz ilim sahibine yük olur. Öğrenim yıllarını tamamladıktan sonra 1141 yılıydı. Miladi takvimler 1728-1729'u gösteriyordu. İbrahim Hakkı yeniden Tillo'nun yolunu tuttu. Bu yolculuk bir ziyaret değil, bir dönüş, bir yönelişti. Babası Derviş Osman Efendi'nin yıllar önce kaldığı hücreye yerleşti. Artık zahir ilimlerinin yanına tasavvufi hayatı koyma vaktiydi. Şeyhi İsmail Fakirullah'a hizmet etti, onun sohbetinde pişti, feyzinden istifade etti. Bu yılları anlatırken ilmin maksadını şu cümleyle özetleyecekti: İlim hizmetle bereketlenir. Hizmetten kopan ilim sahibini yarı yolda bırakır.

1734'te Şeyh-i İsmail Fakirullah Hazretleri vefat etti. Bu vefat, İbrahim Hakkı'nın hayatında yeni bir safhanın başlangıcı oldu. Tillo'dan ayrıldı, Erzurum'a döndü. Bir zamanlar babasının imamlık yaptığı Yukarı Habib Efendi Camii'ne imam oldu. 1738 yılında hacca gitti. Dönüşünde ilim ve edebiyatı buluşturan önemli bir çalışmaya imza attı. Ömer Hayyam'dan Feridüddin Attar'a, Sadi-i Şirazi'den Nizami-i Aruzi'ye kadar pek çok ismin şiirlerini bir araya getirdi. Kendi iki manzumesini de ekleyerek Lübbül Kütüp adlı eserini hazırladı. İbrahim Hakkı için ilim daima bütüncül bir arayıştı. Şiir hikmetin diliydi, matematik ve astronomi ise kainatı okumanın yolları. 1747'de İstanbul'a gitti. Şeyhi İsmail Fakirullah'ın Sultan 1. Mahmud nezdindeki itibarı sayesinde padişahla görüştü. Saray kütüphanesinde çalışmasına izin verildi. İşte bu yıllar onun astronomiyle derinlemesine meşgul olmaya başladığı dönemdi. Göğe bakarken şunu söyleyecekti: "Kainat bir kitaptır. Okuyabilen için her yıldız bir satırdır." Bir yandan Kur'an ve sünnet çizgisinde sağlam bir itikadı esas alır, öte yandan kainatı büyük bir kitap gibi okurdu. Yıldızların hareketlerini incelerken Allah'ın kudretini tefekkür eder, insan bedeninin inceliklerine bakarken yaratılış ne büyük bir hikmettir derdi. Güneşin, ayın, yıldızların hareketini anlattı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilmi delillerle izah etti. Ama bunu yaparken bir sınır çizdi. Bilim yaratılanı anlatır, yaratıcıyı inkar için kullanılamaz. Meteorolojik olayları gözlemledi. Rüzgarın yönünü, yağmurun oluşumunu, gök gürültüsünü, şimşeği. Sadece nakletmedi. Baktı, düşündü, karşılaştırdı. İnsanı ise ayrı bir yere koydu. Ona göre insan, kainatın özeti, alemin meyvesiydi. Anatomiyle ilgilendi. Kemikleri, organları anlattı. Psikolojiye eğildi. İnsanın öfkesini, arzusunu, aklını ve gönlünü anlamaya çalıştı. Ama bütün bu ilimlerin üstünde bir ilim vardı ona göre. Marifetullah. İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesinin anahtarıdır, derdi. İlim kalbi büyütmüyorsa eksikti ona göre, bilgi kulluğa götürmüyorsa yarımdı. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı hem medresede, hem gökyüzünde, hem insanın gönlünde ilim arayan bir alim olarak iz bırakacaktı. İstanbul'dayken kendisine müderrislik payesi verildi. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'nin zaviye darlığı, ders okutması şartıyla kendisine tevcih edildi. Bir süre sonra Erzurum'a döndü. İmamlık yapmaya devam etti. Ancak oğlu İsmail Fehim'in tahsilini tamamlamasının ardından bu görevi ona bıraktı. Artık vaktini bütünüyle ilme ve talebe yetiştirmeye ayırmak istiyordu. Günlerinin çoğunu Hasankale'de geçirmeye başladı. Ardından 1755'te ikinci kez İstanbul'a gitti. İstanbul dönüşünden kısa süre sonra Ağustos 1757'de ömrünün en önemli eserlerinden biri olan Marifetname'yi tamamladı. Bu eserin onun ilim anlayışının en berrak aynası olduğunu biliyor ve "marifet bilmek değil, bildiğini yerli yerinde kullanmaktır" diye düşünüyordu. Hasankale'ye döndüğünde Marifetname ile meşgul olurken diğer taraftan talebe yetiştirdi. 1760 yılında Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'ndeki görevi 3. Mustafa tarafından yenilendi. Bu yıllarda Mecmuatül İrfaniye adlı eserini tamamladı. Yıllar ilerledikçe imtihanlar da arttı. 1775 yılında 6 ay süren ağır bir hastalık geçirdi. Bu dönemde yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar onun hakkında asılsız söylentilerin çıkmasına sebep oldu. İbrahim Hakkı, Sünni akideye bağlılığını açıkça ortaya koymak için Urvetül İslam ve Heyetül İslam adlı eserlerini kaleme aldı.
Çünkü ilmi daima sahih zeminde tutma hassasiyeti vardı. Hak yolunda yürürken sınırı terk eden yolu da kaybeder. Bu yıllarda şeyhinin kızı olan son eşini genç yaşta kaybetti. Bu vefat onu derinden sarstı. Mektuplarında bu hüznü içli ifadelerle dile getirdi. Kısa süre sonra şeyhinin büyük oğlu Hamza Ganiyullah'ın vefatı yalnızlığını daha da arttırdı. İbrahim Hakkı için ilim sadece satırlarda kalan bir bilgi değildi. Ve takvimler miladi 22 Haziran 1780'i gösterdiğinde İbrahim Hakkı Tillo'da Hakk'a yürüdü. Vasiyetinde şeyhinin kubbesi altına defnedilmemesini istemişti. Ancak bu isteği bir fedakarlık olarak gören Mustafa Fani'nin arzusu üzerine şeyhinin türbesine defnedildi. Bizzat kendisinin yaptırdığı, planını da kendisinin çizdiği bu kubbeli türbe bugün hala İlim ve irfan yolcularının uğrak noktası. Sevgili dinleyenler, bugün ilmin, irfanın ve hikmetin izinde yürüyen büyük bir mütefekkiri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini andık. O, bilgiyi gönülle buluşturan, kainata ibretle bakan bir hakikat yolcusuydu. Bıraktığı iz asırlardır zihinlerde ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442. Tarihte bugün, Engelliler Haftası, 10-16 Mayıs, Anneler Günü. Arka sayfa, günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, İnsan söz konusu olduğunda değişmeyecek olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir hadis. Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

talepkâr-ı huzuru du cihan, rah-ı cuy-ı taraf-ı rahat-ı can, eyleme hezlü muzah-ı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, ve siz

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğan herkes ölmeye, yükselen her şey düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru vardır. Her sevincin bir kederi, her lezzetin bir acısı vardır.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her şeyin adını, adları bilenden işit. Adları öğretti, remzinin sırrını duy. Bizlere göre her şeyin adı görünüşüne uygundur. Nasıl görünüyorsa biz ona öyle deriz. Fakat Allah'a göre adlar onun içi yüzüne, sırrına, hakikatine tabidir. Hazreti Musa'ya göre elindeki sopanın adı asa, Allah nazarındaysa ejderha idi. Hazreti Ömer'in adı önceleri putperestti. Fakat Elest aleminde ismi mümindi. Hasılı indi ilahide sonumuz ne olacaksa, hakikatte Allah'ın verdiği ad ve sıfat O'dur. Cenab-ı Hak insana akıbetine, sonuna göre bir ad koyar. Onun koyduğu ad, halkın koyduğu muvakkat ad, eğreti ad değildir. İlmi ezeli neyse zuhur edecek O'dur.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlenmeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyenlerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli dinleyicilerimize Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden sağlık afiyet içerisinde hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak her birimizi ne kadar süremiz varsa yolunda istihdam eylesin. Razı ve memnun olduğu bir hayatı sağlıkla, afiyetle yaşayıp razı ve memnun olduğu muttaki bir mümin olarak son nefesimizi verebilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Zümer suresine devam ediyoruz. 8. ayet-i kerimeyi okumuştuk en sonki programımızda. Bugün 9. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz inşallah. Estaizu billah. Emmen huve qanitun ana'l-leyli saciden ve qaimen يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُ الْأَلْبَابِ. Şimdi bir soru soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bir önceki ayet-i kerimede inkarcı olan kişiden bahsetti. Bir insan Allah'ın verdiği nimetleri unutup da nankörlük yaparsa Cenab-ı Hak ona İnkarcı tutumunla biraz oyalan, dünyanın nimetlerinden biraz istifade et ama netice itibariyle ateşi boylayacak birisin, sen cehennem asabından, cehennemliklerden olacaksın diye bitmişti ayet-i kerime. Şimdi soru soruyor onunla bağlantılı, bu adam mı, yani bu inkarcı olan adam mı, yoksa inkarcı olup cehenneme gidecek olan adam mı, yoksa ahiret kaygısıyla ve Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi daha iyi? Şu yukarıda inkar etmiş, dünyadan azıcık geçici olan dünya menfaatinden istifade edebilmek için Rabbinin yolunu terk etmiş ve cehennemlik olmuş kimse mi? Yoksa ahiret kaygısıyla Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendisini ibadete veren kişi mi daha iyi? İnkarcı mı daha iyi? Özetle iman eden mi daha iyi? Sonra çok bildiğimiz bir ayet, bazen yanlış yerde okuduğumuz bir bölümü geliyor ayet-i kerimenin. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Biz bu her yerde bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye. Buradaki bilginin ne olduğuna çok dikkat etmiyoruz. Burada asıl sorulan soru Rabbini bilenlerle Rabbini bilmeyenler bir olur mu sorusudur. Elbette bilgi kıymetlidir. Rabbine götürmelidir bilgi. Doğru okunan, doğru teşhis edilen her şey zerreden küreye, en küçük atomdan, çekirdekten en büyük uzay boşluğundaki varlıklara kadar aklınıza ne geliyorsa her şey insanı yaratıcısına, yapıcısına, icadcısına götürür. Doğru. Bu doğru. Bu böyle bir bilgi ise zaten bu yaratıcının razı olduğu ve yaratıcıya işaret eden bilgidir. O işte bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye sorulan sorudaki Rabbini bilenlerin içerisine katan bir bilgidir bu. Ama bildiğini zannediyor. Hatta bazen bildiğini zannettiğiyle şımarıyor. Hatta bazen küçük, kısmi, az bir bilgisiyle yaratana meydan okuyorsa, bildiğini zannettiği şeyi putlaştırmışsa, mesela Allah korusun, yaratıcıdan bağımsız bir bilgi peşinde koşuyorsa, o takdirde bu bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayet-i kerimesinde kastedilen bilenlerin içerisine dahil olmaz. Çünkü buradaki bilenlerden maksat Rabbini bilenler. Rabbini bildiği için ahiret kaygısıyla Rabbinin rahmetine nail olma ümidiyle gece vakitlerinde secde edenler bunlar. Ayakta durarak kendisini ibadete veren kimseler bunlar. Bak öyle diyor. Öyle diyor. Emmen huve qanitun ana'l-leyli. Gece boyunca, gece vakitlerinde kendisini Rabbine verenler bunlar. saciden secde edenler vellezine yebitune li rabbihim succeden ve kıyama, Rablerine secde ederek geceye girenler diyor başka bir ayet-i kerimede. Ve kaimen, ayakta duranlar. Yahzarul ahirete, ahiretten sakınanlar. Yani ahiretten sakınan ne demek? Ahiretten sakınan demek, ahirette Rabbinin rızasını kaybetmiş olarak ahirete gitmekten sakınanlar. Ahiret kaygısıyla hareket edenler. Sonu ebedi hayatı düşünüp ona göre dikkatli yaşayanlar, ahiretten sakınanlar derken yani ahiret düşüncesiyle hayatını düzenleyenler, ahireti ihmal etmeden yaşamaya çaba gösterenler. Şimdi bunlar değil mi, bakın, yercu rahmete rabbi, Rabbinin rahmetini umanlar. Bak, bilen insanın vasıflarını anlatıyor. Gece boyunca secde ederek, ayakta durarak geceleri geçirenler, kendilerini ibadete verenler, ahiret kaygısıyla yaşayanlar, Rablerinin rahmetini ümit edenler, bunlar bilen kimseler. Bunları saydıktan sonra işte o soruyu soruyor. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani neyi bildiği önemli elbette. Rabbini bilenler, Rabbini bilmeye götüren bilgiye sahip olanlar. Ki matematikten fiziğe, kimyadan biyolojiye, coğrafyadan geometriye doğru okunan bütün ilimler Rabbine götüren ilimlerdir. Biz öyle inanıyoruz ki tarihimiz boyunca da Müslüman alimler içerisinde ya da İslam dünyasında en büyük coğrafya alimlerinin, matematik alimlerinin, efendim, geometri alimlerinin, biyoloji alimlerinin, fizik alimlerinin İslam dünyasından da çıkmış olması meselenin böyle anlaşıldığını da gösteriyor zaten. Yani tarihimizde bugün belki bir duraklamadan, bugün belki bu anlamda bir gerilemeden söz edilebilir ama bireysel hamdolsun dünyanın pek çok yerinde ilmi anlamda ve bu ilmin sahibinin de yüce yaratıcı olduğunun bilinciyle çok güzel işlere imza atan alimler var. Yaratıcıyı dışlamadan, yaratıcıyı ihmal etmeden, efendim, güzellikler peşinde koşan, ilmi gelişmeler peşinde koşan alimler var. Biz inanıyoruz ki doğru okunan her ilim dalı, her bilim dalı insanı yaratana götürür, yapana götürür, icat edene götürür. Ha, orada ideolojik, orada kasıtlı yönlendirmeler varsa o takdirde bu insanda belki kırılmalara, insanda kopmalara, yaratıcıdan uzaklaşmalara sebep olabilir. Ama tekrar tarihe atıfta bulunarak ifade edelim ki tarihimizdeki böyle modern dediğimiz bilim dallarındaki Müslüman alimlerin çokluğu ve yapmış oldukları hizmetler İslam'ın bilimle, ilimle olan sağlıklı diyaloğunun insanları getirmiş olduğu noktayı da ispat etmesi bakımından üzerinde durulması gereken gelişmelerdir. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّكُمْ. De ki, ey kullarım, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ, Rabbinize karşı gelmekten sakının. يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, ey iman eden kullarım, bunu atlamayalım, dikkat edin lütfen. Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. İman edenler, iman ettim dedikten sonra bitti olmaz. İman ettim, bütün sorumluluklar üzerimden kalktı değil. İman ettim, pek çok sorumluluğun altına imza attım şeklinde anlaşılmalıdır. Çünkü Rabbimiz Ankebut suresinde insanlar imtihan edilmeden sadece iman ettim demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar diye soruyor. Daha önceki toplumların, daha önce geçmiş olan kavimlerin imtihan edildiğini, Rabbimiz onları imtihan ettiğini, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat gösterenleri de, iman ettim dedikten sonra imanına sadakat göstermeyen yalancıları da ortaya çıkaracağını Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri anlatıyor. Dolayısıyla iman etmek bir sorumluluğun altına girmektir ki tek istikamettir. Bunun ikinci seçeneği yoktur. Yani vardır ama o seçenek seçilirse Allah korusun ebedi harap, ebedi hasar, ebedi zarar, ebedi azaptır Allah korusun. Onun için ikinci seçenek yok diyorum zaten. Ama iman etmek de bir sorumluluğun altına girmektir. Bunu bilmek lazım. İttegû rabbekum, iman eden kullarım, sakının Rabbinize karşı gelmekten. Lillezîne ahsenû fî hâzihi dünyâ hasene, bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ve ardullâhi vâsi'ah, Allah'ın arzı geniştir. İyilik yapma imkan ve fırsatı bulamıyorsanız, iyilik yapma fırsatı bulacağınız yerlere intikal edebilirsiniz. Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yuveffessâbirûne ecrahum bigayri hesâb, sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bir kere daha toplayalım ayet-i kerimeyi. Ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar iyilik bulacaklardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Nasıl bir dua ediyoruz biz? Her namazda selam vermeden önce son oturuşta, kaide-i ahire dediğimiz son oturuşta nasıl dua ediyoruz? Ayettir aynı zamanda. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti hasene. Ya Rabbi, dünyada bize hasene ver, güzellik ver, iyilik ver, bolluk bereket ver belki. Ver. Ancak sadece dünyada değil, ve fil ahireti hasene, ahirette de iyilik ver, güzellik ver, bolluk ver, bereket ver diyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu oradaki yaptığımız duaya, dua olarak da yaptığımız ayeti kerimedeki ifadeye benzer bir ifadeyle lillezine ahsenu fi hadihi dünya hasene, bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır buyuruyor. Bu iyilik sadece dünyada kendisine isabet edecek iyilik olarak anlaşılmamalıdır. İyilik yapanlar en güzel karşılığı göreceklerdir. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ ve ziyade, daha da fazlasını verecektir Allah Celle Celaluhu. İyilik yapanlar mutlaka iyilik bulacaklardır. Dünyada yaptığı iyiliğin karşılığını görmemiş olabilir. Ama şüphesiz, kesin ve mutlak olarak ahirette zerre miktarı bir eksilme, azalma olmaksızın yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Ayette iyi bir Müslüman olmanın şartları doğru inançtan ibadetlere ve güzel ahlaka kadar bütün İslami yükümlülükleri kapsayan şu dört kelimeyle özetlenmiştir. İman, takva, iyilik ve sabır. İman, takva, iyilik ve sabır. Allah'ın arzı geniştir cümlesi, bulunduğunuz yerde inancınıza göre yaşamakta zorlanıyorsanız başka yere göçme imkanı bulabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, bulunduğunuz muhitte inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, bulunduğunuz şehirde inancınıza uygun yaşayamıyorsanız, yaptığınız işte inancınıza uygun davranamıyorsanız başkalarını arayabilir, başkalarını bulabilirsiniz. Unutmayın ki sabredenlerin mükafatı hesapsız bir şekilde verilecektir buyuruyor. Rabbim sabreden ve mükafata nail olan kullarından eylesin bizi duasıyla. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Christner Heil. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
2: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?
4: Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu.
1: Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim.
5: Yazıklar olsun sana Addas.
6: Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
4: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: 21. Bölüm.
1: Resul-i Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra son derece mahzun bir şekilde yola çıktı. Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu. Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan ağlıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi. Uzun uzun oraya baktı. Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından dağlar meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben dağlar meleğiyim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret, şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykaan dağlarını sana bunu yapanlar üzerine kapatıvereyim. Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu. Merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan dağlar meleğine şöyle dedi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere ve dua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu.
4: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
1: Peygamberimiz, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve ve peygamberinin destekçisidir dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil Mutim'i silahlanmış olarak görünce seslendi.
7: Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız?
8: Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem. Hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez.
9: Hayır, hayır.
1: Mutim 7 oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra 2 rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mutim sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunları bağışlardım," diyecek ve Mutim'i hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya bir de Taif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahzundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde misafirdi. Ümmü Hani samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar Peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmü Hani'ye şöyle dedi. Ümmü Hani, bu gece ne oldu biliyor musun?
10: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum, dedi.
10: Sübhanallah. Ya Resulallah, nasıl oldu bu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında, fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineğe bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana 2 ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, "Ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz," dedi. Ve 7 semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmü Hani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı.
10: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma.
1: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
10: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar.
1: Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı. Çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi.

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini Peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.
1: Anne, kalbim nasıl atıyor bir baksana. Çok heyecanlandım. Resulullah Efendimiz'e ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Sonra ne olmuş?
2: Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı.
1: Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir.
2: Billur'dan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış.
1: Ya cehennem?
2: Cehennem, insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık.
1: Allah hepimizi korusun.
2: Amin. Yolculukları devam ederken, bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu Sidretül Müntehadır. Ben buradan öteye geçemem. Geçecek olsam yanarım demiş.
1: Sidretül Münteha mı dedin?
2: Evet. Oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve Rabbi ile görüşmüş.
1: Rabbimizi mi görmüş?
2: Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam.
1: Sübhanallah.
2: Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün.
1: Anne, peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Keşke inanmayanlar da idrak edebilse. Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar, bir fark etseler.
2: Keşke kızım. Olan bitenleri anlattığında ona zarar vermelerinden korkuyorum. Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum. Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama...
1: Allah Resulü Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın.
2: Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece...
1: Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin.
2: Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde 8 yaşındaydı. 40 yıl geçti üstünden. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası.
1: Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül Münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu?
2: Olmaz mı? Resulullah 3 güzel hediye getirmiş bize orada.
1: Hediye mi?
2: Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes eninde sonunda cennete girecekmiş.
1: Ne büyük bir müjde.
2: İkincisi 5 vakit namaz.
1: Artık 5 vakit mi kılacağız?
2: Evet.
1: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
2: Sonuncusu da 2 ayeti kerime. Bak şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Benim hiç oyuncağım olmadı. Benim hiç oyuncağım olmadı. Burnumuzun direğini sızlatır bu cümle. Oysa

0: birer çevre canavarına dönüşüyor. Oysa kırık bir oyuncaktan yeni bir oyun kurabilirsiniz. Kırık oyuncakları onarım atölyelerine katabilir ya da evinizde çocuğunuzla eski oyuncakları yeni formuna dönüştürebilirsiniz. Hatta kendi oyuncağınızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Çocuklarımıza her şeyi almak zorunda değiliz. Ama hayır olan her şeyi anlatmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi, mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, hayatımda ilk defa sıra gecesine katılıyorum. Şuraya bakar mısın? Biz sedirlerde otururken birileri çiğ köfte yoğuruyor. Gençler halay çekerken bir abimiz de türkü söylüyor. Önümüzdeki ikramlarsa hiç eksilmiyor. Çok mutluyum ya, çok.
2: Sana ne demiştim?
1: Seni öyle bir yere götüreceğim ki oradan hiç ayrılmak istemeyeceksin demiştin. Gerçekten de o dediğin şeyi yaşıyorum ve bu gece bitecek diye içten içe üzülüyorum.
2: Üzüldüğün şeye bak, bir daha geliriz inşallah. Ne de olsa bu konuk evinin sahibi arkadaşım.
1: Abi, ne istiyorum biliyor musun?
2: Az önce söyledin ya, bu gece hiç bitmesin istiyorsun.
1: Ondan başka şu insanlar gibi biraz çiğ köfte yoğurabilmek, biraz halay çekebilmek, biraz da türkü söyleyecek kadar yetenekli biri olmak istiyorum.
2: Oh, sen de birileri gibi birazca dilini kullanmaya başladın.
1: Ne? Birazca dilimi? O da nedir?
2: Birazca her şeyden azar azar yani. Halbuki her şeyden birazcık bilmek insanı geliştirir mi Gökay?
1: Geliştirmez mi?
2: Geliştirmez tabii.
1: Bir de şöyle düşünsene abi. Her şey hakkında birazcık da olsa bilgin var. Hayat ne kadar güzel olurdu.
2: Ne olurdu, ne olurdu?
1: Hayat diyorum, daha güzel olurdu.
2: Hangi hayat?
1: Oho, ben boşuna konuşuyorum.
2: Ha, şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Akşam trafiğinde yolda fazla araç yok. En son sen bir şey diyordun Gökay.
1: Her şey hakkında birazcık da olsa bilgimiz olduğunda şu hayatın daha güzel olabileceğini söylüyordum.
2: Demek öyle. Şimdi söyle bakalım, hasta olduğunda uzmanlık alanında yeterince bilgisi olmayan bir doktora muayene olmak ister misin?
1: Hayır.
2: Güzel. Peki dini konularda yetkin biri olmadığı halde kendisini hoca olarak gören veya çevresine öyle gösteren bir kişinin yanına gidip de Allah'ın dinini ondan öğrenmek ister misin?
1: Böyle biri bana bildiğimi de unutturur be abi.
2: İyi gidiyorsun. Son olarak da şunu sorayım Gökay. Şayet benim şu şoför koltuğuna oturacak salahiyetim olmasaydı...
1: Salahiyet?
2: Yetki demek yani. Bu arabaya biner miydin?
1: Cevabım yine hayır olurdu. Ne demek istediğini anladım. Bu kadar yarım bir tam etmez demek istiyorsun.
2: Evet, yeri gelmişken söyleyeyim. Yolun sonuna kadar taşınan az yük... yolun yarısında bırakılan çok yükten daha iyidir.
1: Ne hikmetli sözmüş bu. Bir daha söyler misin?
2: Yolun sonuna kadar taşınan az yük, yolun yarısında bırakılan çok yükten daha iyidir. O yüzden yapmak istediğin şeylerin hepsini aynı anda veya aynı zamanda planlama. Sana tavsiyem, bir öncelik sıran olursa yolda kalmazsın.
1: Konuk evinde gördüğümüz kişiler gibi halay çekmek istiyorum. Aynı zamanda çiğ köfte yoğurup türkü söylemek de geçiyor içimden ama halay çekme isteği daha ağır basıyor.
2: İlk sıraya halayı al mesela. Onu öğrendikten sonra diğerine de geçersin.
1: İyi de ben halay çekmeyi kimden öğreneceğim ki?
2: Elbette erbabından.
1: Kimden?
2: Konuk evinin sahibinden. Bu işin erbabı o. İnşallah yarın onun yanına uğrayıp bir çayını içelim. Çayımızı içerken de bu meseleyi konuşuruz.
1: Sağ olasın abi. Gelelim senin birazcalarına.
2: Hangi ara sıra bana geldi yahu?
1: Ne yani? Şimdi senin mesleğinin haricinde yapmak istediğin bir şey yok mu?
2: Yok diyemem.
1: Son günlerde hurdalığa uğruyorum ama kaçtır seni yerinde bulamıyorum.
2: Halk eğitim merkezinde uygulamalı sahne eğitimi alıyorum da.
1: Sen sahne eğitimi alıyorsun.
2: Ne yani, hurdacılar bu eğitimi alamaz diye bir kural mı var?
1: Yok da hani benim tanıdığım Ataman abi durduk yere böyle bir kursa gitmez. Bunun için iyi bir gerekçen veya amacın olmalı.
2: Ataman abini çok iyi tanıyorsun. Gerekçem şu, bizim caminin imamı nicedir çocuklara bir tiyatro oyunu oynatmak istiyordu.
1: Bunun için de cemaatten birinin bu işin inceliklerini öğrenmesi gerekiyordu. Abi ya, onca işinin arasında neden sen öne çıktın ki?
2: Ya maalesef kimse konforundan vazgeçmiyor Gökay. Herkesin bir bahanesi var. Biz bütün bahaneleri attık ardımıza. Gönüllü olarak çıktık yolumuza.
1: Peki bu yolda mesafe alabildin mi?
2: Çok şükür aldım. Doğaçlama tekniklerini yeni bitirdik. Şimdi sırada oyunculuk uygulamalarında dikkat edilmesi gereken kurallar var. Hani diyorum ki ben uygulamalı sahne eğitimini, sen de halay çekmenin inceliklerini öğrendikten sonra bir oyun mu yazsak ha?
1: Nasıl bir oyun?
2: İçinde halayın da olduğu eğlenceli, bir o kadar da hareketli bir oyun olsun ha?
1: Harika bir fikir. Sonra bu oyunu yeni kuracağımız tiyatro ekibiyle de oynarız. Abi, bu oyunu ben yazarım. Oyunun adı da birazca olsun.
2: Hah, ben bu oyunda oynarım işte.
1: Tamam, baş karakter sensin.
2: Ben öyle bir şey demedim. Sadece oynarım dedim.
1: Yönetmen ben değil miyim? İstediğim kişiyi baş karakter yapabilirim.
2: Sen hangi ara yönetmen oldun ya?
0: Değerler Eğitim. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Mayıs 2026 Pazar. Hicri takvime göre 23 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 27 Nisan 1442. Tarihte bugün Engelliler Haftası 10-16 Mayıs Anneler Günü. Arka sayfa. Günün konusu. İnsana engel yoktur. İnsan özü itibarıyla değerli bir varlıktır. İmtihan için yaratıldığımız dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Allah Resulü engellilerle bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli sahabisi Abdullah bin Ümmü Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabırla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında vekillik gibi önemli görevler vermiştir. İslam medeniyetinde insanlığa hizmet sunmuş nice engelli kardeşimiz bulunmaktadır. Her şeyin görünürden ibaret sayıldığı günümüz dünyasında engellilik gerçeğini görmezden gelip ihmal eden insana bu konuda farkındalık kazandıracak olan yine Hazreti Peygamber'dir. O, insan söz konusu olduğunda değişmeyecek.

olan ilkeye şu sözlerle dikkat çeker. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Bir hadis. Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurdu. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni.

0: Günün duası.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine risalet vazifesi verildikten sonra ömrünü insanları Allah'ın dinine davet etmeye adamıştı. Fakat kendisine muhalefet eden müşriklerin tutumları onu çok üzüyordu. Yüce Allah peygamberine görevinin sadece tebliğ etmek olduğunu hatırlattı ve şöyle dua etmesini emretti. Allah bana yeter. Ondan başka

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kan bir yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size

hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız. Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir. Kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir. İncedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar. İşte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

دیده کماز گردی حزن، لذت نازیکه وجهی حسن، حسن آرایش یزدانیدر، اثر حامه ربانیدر. Güzel ve bereketli bir yüzü görmenin ince zevki, gönül evinde hüzünden eser bırakmaz. Güzellik, Allah'ın lütfettiği ilahi bir süstür. Güzellik, kudret aleminin eseridir.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Peri zülfini zencir eylemiş, yani ben Mecnun'un bendine tedbir eylemiş. Çeşmeti rendaz kast etmiş beni öldürmeye, kaşları yayın kurup müjganını tir eylemiş. Asitanından geçerken uğrayıp bağdı sabah, halimi bir bir benim dildara takrir eylemiş. Dedim ey dilber gamından çünkü döndü kametim. Naz ile güldü, dedi aşkım seni pir eylemiş. Pür edip puthane veş kalbin derü divarını, hani dil içre şeyhi canı tasvir eylemiş.

Merhaba Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri. İrfan Neşesi'nin İncilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz beyitlerin sahibi Abdülmecid Sivasi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Abdülmecid Sivasi 1563 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelir. Babası Muharrem Efendi, Halvetiye şehirlerinden Muhammed bin Hacı İlyas Halveti'nin oğullarındandır. Abdülmecid Sivasi ilk eğitimini Halveti meşayihinden, Abdülmecid Şirvani'nin halifesi olan babasından ve Halvetiye'nin Şemsiye kolunun piri olan amcası Şemseddin Sivasi'den alır. İcazetini de amcasından alan Abdülmecid Sivasi, yine onun tarafından Merzifon'a irşat faaliyetleri için gönderilir. Abdülmecid Sivasi, 1596 yılında Zile'deki Şemsiye dergahında halife olarak vazife alır. Recep Sivasi'nin vefatının ardından Sivas'taki dergaha post nişin olarak görevlendirilir. Şemsiliğin Sivas ve

çevresinde yayılmasında etkili olan Abdülmecid Sivasi, 3. Mehmet tarafından İstanbul'a davet edilir. Kocası vefat ettikten sonra himayesine aldığı kız kardeşi Safa Hatun, yeğenleri Abdülahad Nuri, Abdüssamed Efendi ve Kamil Ağa ile birlikte İstanbul'a gider. Bu vesileyle Halvetiye'nin Şemsiye kolu Sivas'taki dergahta faaliyetlerini sürdürmekle birlikte taşradan merkeze taşınmış olur.

dünyaya bel bağlama, bu dehri fani tez geçer. Pirlik vakti gelir, bu nevcivani tez geçer. Adetidir malu mülkü, bağu bostanı cihan, bağları viran olur, hem bağbanı tez geçer. Zineti dünyaya aldanıp, kibirden geçmeyen, nagehan rengi solar, namu nişanı tez geçer. Meyve ve eskar ile pür zinet olan bahçeler, bad-ü kahr ile döker evrakı, anı tez geçer. Şem'ini leyli fenada uyarı gör genç iken, pirlik vakti seherdir, kim zamanı tez geçer. Bülbül-i gül, kuy-i buyun, bir iki gün ishar eder, gırre olma, ruh-i buy-i mihribanı tez geçer. Akile gafletle sağlıktan helaki yey durur. Şeyhiya bil kadri ömrün çün bu fani tez.

İstanbul'da Ayasofya yakınında bir evde oturan Abdülmecid Sivasi, padişahın isteği üzerine Ayasofya Camii'nde vaaz vermeye, hadis ve tefsir okutmaya başlar. Bu arada müritlerinden Reis-ül Küttab Lali Efendi'nin kendisine hediye ettiği Eyüp Nişancadaki eve yerleşir. İlerleyen dönemlerde Fatih Çarşamba'daki Mehmet Ağa Tekkesi, Sultan Selim Camii yanındaki Şeyh Yavsi Tekkesi, Şehzade Camii ve Sultan Selim Camii'nde irşat ve vaaz görevlerini ifa eder. Sultanahmet Camii'nin açılışında ilk cuma vaazını vermek Abdülmecid Sivasi'ye nasip olur. Şeyhi mahlasıyla şiirler kaleme alan Abdülmecid Sivasi'nin başlıca eserleri şunlardır: Letaiful Eshar ve Lezazül Esmar, Dürer-i Akaid, Divan, Bidaatül Vaizin, Miskalül Kulub, Mi'yar-ı Tarik, Şerh-i Mesnevi, Şerh-i Cezire-i Mesnevi, Tefsir-i Sure-i Fatiha, Şerh-i Gazeli Mimiye, Kaside-i Abdülmecid Sivasi, Kaside fi Methin Nebi Aleyhisselam, Şerh-i Hilye-i Rasul, Risale-i Kaza ve Kader. 1639 yılının Ekim ayında vefat eden Abdülmecid Sivasi, Eyüp Nişancası'nda evinin bahçesine defnedilir. Vefatından iki yıl sonra 4. Murat ve Sultan İbrahim'in annesi Kösem Mahpeyker Valide Sultan tarafından kabrinin üzerine bir türbe yaptırılır. Abdülmecid Sivasi'nin biri erkek 4 çocuğu olmuş, soyu oğlu Abdülbaki Efendi ve kızları Raziye, Safiye, Alime Hatun'la devam etmiştir. Kendisinden sonra oğlu Abdülbaki Efendi şeyh olmuştur. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Abdülmecid Sivasi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz. Müzik.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

dönüş de yine Hak'tan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü, kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

erir canlar o gül bu yirevanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak etki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak etki.

Ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Annemin çok sevdiği bir ilahi olan Ağlar Yakup ilahisini istiyorum. Anneler ağlamasın duasıyla hayırlı yayınlar.

Tüm dinleyenlere iyi akşamlar. Ben Ankara'dan Nurgül. Bütün sevdiklerime sıradaki parçayı hediye ediyorum. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin, Taner Yüncüoğlu'ndan sözlerin var içinde ilahisini tüm annelerimiz için istiyorum. Teşekkür ederim. Seni...

İyi akşamlar, ben Mersin'den Elif. Canım annemin anneler gününü kutluyorum. Onun için kardan aydınlık ilerisini istiyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar.

Selamünaleyküm değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Öncelikle Bursa'dan Sumud'a selam olsun. Gazze'mizin, Kudüs'ümüzün, Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Ömer Karaoğlu'ndan Yol mu dayanır ilahisini, kıymetli Filistin sevdalıları ve değerli Diyanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri için çalarsanız sevinirim. Ya.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Mehmet Emin Ay'dan bir ilahi istiyorum. Bu ilahimi de kızım Zeynep'e hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Umut.

Selam Aykut Radyo, İstanbul'dan herkese selamlar. Sevdim Seni Mabuduma eserini Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanları için çalmaz rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese iyi dinlemeler.

0: şarkımız bizim parçasını kendim için istiyorum.
1: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı

Senle nirevimiz, barkımız bizim. Gökten bir el yaşlı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
1: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
3: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
3: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
3: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin

Hızıyla yetinmeyi öğrenmiş olan Bedevi'nin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğan herkes ölmeye, yükselen her şey düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demiştin. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah. Diyor ki bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki, Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur.
mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Kendinde bulunandan gafil olan, kendindeki hakikati göremeyen kişi, kendi atının üstünde bulunduğu ve atını hırçınlıkla koşturduğu halde kendi atını kaybolmuş sanır. Atıysa onu rüzgar gibi koşturmaktadır. O şaşkın feryat eder, her tarafta atını arar, sorar, soruşturur, kapı kapı gezer durur. Atımızı çalan kim, nerededir diye söylenir. Efendi, sen kendi atının üstündesin, neyi arıyorsun diye sorulsa, evet bu bir attır fakat benim atım nerede cevabını verir. Ey atının üstünde olduğu halde atını arayan yiğit binici, kendine gel. Aradığımız sevgilimiz, canımız apaçık ortadadır, bize çok yakındır. Bu yüzden onu göremiyoruz, bu yüzden o kaybolup gitmiştir. İnsanda içi suyla dolu fakat ağzı kupkuru bir küpe benzer. Işık olmayan yerde renkleri nasıl görebilirsin? Fakat akıl renklere takılır kalır, renklerin içinde kaybolur da o renkler nuru görmeye perde olur. Gece gelip de renkleri örtünce renkler görünmez olur. İşte o zaman rengi görmenin ışığa, nura bağlı olduğu anlaşılır. Dışarıda görülen renkler güneşin ve süha yıldızının ışığıyla görünür. İç alemin renkleri ise ancak Allah'ın yücelik nurlarının yansımasıyla belli olur. Kişinin kendi gözündeki nur da gönlünün nurunun aksidir. Çünkü göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir. Gönül nurunun nuru Allah'ın nurudur. Allah'ın nuruysa akıl nurundan, duygu nurundan farklıdır. Gece nur olmadığı için renkler görünmez. O halde nurun zıddıyla şunu anlamak gerekir. Önce nur görünür, sonra renk görünür. Bunu da şüphesiz nurun zıddı olan karanlıkla anlarsın. Gizli şeyler hep zıtlarıyla meydana çıkıyor, görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın zıddı olmadığından o daima görünmeyecek, gizli kalacaktır.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana din.

Ey oğul, erdemi değersiz sayma. Bilgi ve erdem kazan. Onlara hürmet göster ki bu erdem de sana hürmet sağlasın. Bilgi edin, anlayış kazan. Zamanı gelince bilgi sana iyilik getirir.

her ne kim zahir olur, ol haleti dilden durur. Her ne kim gelse sana, sanma ki dilden durur. Yey tutarsa gerzeban, bil ser dahi tutar karar. Ne gelirse ne kübet, her kişiye dilden durur. Dide abından gönül şehrini gel mamur kıl. Yel gibi ömrün geçer, sanma kim yelden durur. Kibri terki dübdila, eyle tevazu pişesin. Çün bilirsin kim binası, haymenin gilden durur. Ey muradi, bade-i haktan udul itme sakın. Cehdidup incitme kalbi, kim gönül kıldan durur.

Biz kamu esrara mahrem, sahibi hal isteriz. Dikkati kalb ile herden, çeşmi seyyal isteriz. Aşkı canan ile daim halimiz hoştur bizim. Vasfunun zikrinden özge sanmanız kal isteriz. Yardan gayrı bizimdir yanımızda har has. Sanmanız iki cihanda mansıbu mal isteriz. Bakmazız arayişi alemlere subuhu mesa. Alemi geçt eyleyip bir kalbime yal isteriz. Ey muradi, arife her bir kelamın ruhtur. Nur-ı lami, mim-ha ve mimle dal isteriz.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Varma şekva ile babı şaha, sana cevredeni sal Allah'a. Sende zahir olacak aczü futur, intikamın komaz Allah'ı gayur. Padişahın kapısına şikayet dolayısıyla varma. Sana zulmedeni, kötülükte bulunanı Allah'a havale et. Sende acizlik ve korku belirdiği zaman, gayret sahibi olan Hazreti Hak seni

dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde, dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Korkumuz tenimiz esmer, içimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize, merhamet et bize.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Anne toprak gibidir. Bağrındaki tohumu filizlendirir, gencecik bir fidan haline getirir. Çocuk annesinin ikliminde yeşerir, annesinin nefesiyle çiçeklenir. İnsan yedisinde de yetmişinde de yeşerdiği toprağı özler. Anne bir toprak gibidir, kendisi çatlasa da evladını besler. Anne böyledir, incedir, güzeldir. En çok seven, en çok sevilendir. Annelik, ilahi lütfun kadın ruhuna yaratılışta bahşettiği letafet. Göğün yıldızı, ormanın yeşili, denizin incisi neyse, kadın ruhuna gizlenmiş annelik cevheri de odur. Anneliği kadın ruhundan ayırmaya çalışmak, çiçeği koparmak, ağacı kurutmak ve yeryüzünü karanlığa mahkum etmektir. Karanlık, ruha üşüşen vahşi şeylerin şerli izbesi. İnsanlığı hapsolduğu küf kokan rutubetli karanlıktan kurtaracak olan kadın ruhuna sırlanmış annelik zarafetidir. Ne zaman ki bu zarafetin ışıltısı çocukların yüzünde parlar, işte o zaman toprağın bağrındaki çiçekler açar, işte o zaman bahar gelir ve cennet annelerin ayakları altına serilir.

mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyorum.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
2: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Derhal terk edin burayı.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?
4: Ya Resulallah, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu.
1: Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim.
5: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
6: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: 21. Bölüm.
1: Resul-i Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra son derece mahzun bir şekilde yola çıktı. Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu. Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan ağlıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi. Uzun uzun oraya baktı. Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından dağlar meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben dağlar meleğiyim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret, şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykaan dağlarını sana bunu yapanlar üzerine kapatıvereyim. Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu. Merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan dağlar meleğine şöyle dedi. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere beddua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu.
6: Ya Resulallah,
7: Şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
1: Peygamberimiz, ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir, dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi, daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil Mut'im'i silahlanmış olarak görünce seslendi.
8: Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız?
9: Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem. Hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez.
10: Hayır, hayır.
1: Mutim, yedi oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra iki rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna, ey Cübeyr, eğer senin baban Mutim sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunları bağışlardım, diyecek ve Mutim'i hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya bir de Taif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahzundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde misafirdi. Ümmü Hani samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmü Hani'ye şöyle dedi. Ümmü Hani, bu gece ne oldu biliyor musun?
11: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
1: Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum, dedi.
11: Sübhanallah. Ya Resulallah, nasıl oldu bu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında, fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineğe bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana iki ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz, dedi. Ve yedi semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmü Hani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı.
11: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma.
1: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
11: Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlat.

0: Sana yalancı derler. Seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız. Ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar.
1: Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı. Çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi.

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini Peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.
1: Anne, kalbim nasıl atıyor bir baksana. Çok heyecanlandım. Resulullah Efendimiz'e ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Sonra ne olmuş?
2: Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı.
1: Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir.
2: Billur'dan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış.
1: Ya cehennem?
2: Cehennem, insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık.
1: Allah hepimizi korusun.
2: Amin. Yolculukları devam ederken bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu Sidretül Münteha'dır. Ben buradan öteye geçemem. Geçecek olsam yanarım demiş.
1: Sidretül Münteha mı dedin?
2: Evet. Oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve Rabbi ile görüşmüş.
1: Rabbimizi mi görmüş?
2: Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam.
1: Sübhanallah.
2: Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün.
1: Anne, peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Keşke inanmayanlar da idrak edebilse. Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar. Bir fark etseler.
2: Keşke kızım. Olan bitenleri anlattığında ona zarar vermelerinden korkuyorum. Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum. Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama...
1: Allah Resulü, Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın.
2: Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece...
1: Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin.
2: Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde 8 yaşındaydı. 40 yıl geçti üstünde. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası.
1: Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül Münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu?
2: Olmaz mı? Resulullah 3 güzel hediye getirmiş bize orada.
1: Hediye mi?
2: Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes

0: Elinde sonunda cennete girecekmiş.
1: Ne büyük bir müjde.
0: İkincisi 5 vakit namaz.
1: Artık 5 vakit mi kılacağız?
0: Evet.
1: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
0: Sonuncusu da 2 ayeti kerime. Bak şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
2: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerini.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

başarılar da üstünlükler de hep hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine haktan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü kuvveti verir. Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da bu gelen kudretin kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğe bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Görünüşe kapılmamalıdır. Hikmeti hakim olan, arif olandan iste ki onun feyziyle sen de gerçeği gören kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da artık sebeplere başvurmaktan kurtulur.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de

Ey talepkâr-ı huzuru du cihan, rah-ı cuy-ı taraf-ı rahat-ı can, eyleme hecd-ü muzah-ı pişe, düşürür dostlarını teşvişe. Ey iki cihan saadetini isteyen, ey canın rahat bulduğu yöne akan ırmağın yolu evladım, küfür derecesine varan yergi ve mizahı meslek edinme. Çünkü bunlar dostlarını düşünceye ve kırılmaya sürükler.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Doğan herkes ölmeye, yükselen her şey düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inişi, her tepenin bir çukuru vardır. Her sevincin bir kederi, her lezzetin bir acısı vardır.

sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tasvir sakın ardından. Toprağı toprağa sararlar şimdi. Toprağı

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Din ve Hayat programı başlıyor. Ben Uğur Subaşı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini bugün kulaklarınıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden, Medine döneminden bahsetmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, Mute Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükümdarları İslam'a davet için gönderdiği elçilerden biri, yolda Gassaniler tarafından yakalanıp öldürülmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd bin Harise komutasında 3000 kişilik bir orduyu Gassaniler üzerine gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşta her zamanki uygulamasından farklı olarak 3 kumandan tayin etmişti. Oğlu gibi sevdiği Zeyd şehit olursa amcasının oğlu Cafer'in, Cafer şehit olursa peygamber şairi Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele almasını, o da şehit olursa Müslümanların içlerinden birini komutan olarak seçmelerini söylemişti. Ashab, Peygamber Efendimizin bu talimatını sayılan 3 kişinin de şehit olacağı şeklinde yorumlamıştı. Bizans'ın hakimiyetini kabul etmiş olan Hristiyan Arap kabilesi Gassaniler, Müslümanların harekete geçtiğini haber alınca hemen Bizans'tan yardım istediler. Müslümanlar Suriye bölgesindeki Gassani topraklarına geldiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Karşılarında 100 bin kişilik bir Bizans ordusu vardı. Kendileri ise sadece 3 bin kişiydi. İki ordu Mut